0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim," dedi. "Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, ya İlahel Alemin, Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de, daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin, yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin. Onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Zalimlerde bırakma Allah'ım. Mazlumların hakkını zalimlerde bırakma Allah'ım. Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Azgınlara fırsat verme Allah'ım. İslam düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlere, münafıklara fırsat verme Allah'ım. Yalancılara, iftiracılara fırsat verme Allah'ım.

okuyan Kerim Mansuri. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli.

0: Belli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 127 ila 134. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetlerde bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız,

0: yaparsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip ötekini kocası hem var hem yok askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Câsiye Suresi 27 ila 37.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı.

0: verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Kocan. Yunus Suresi 104 ila 109. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Tarık Suresi 1-17.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü hikmet kavramı üzerine şunları beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Cuma Suresi 1 ve 2. ayetler.
5: Göklerdeki ve yerdeki her şey mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
3: Bakara Suresi 269. ayet.
6: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.
3: Zuhruf Suresi 63. ayet.
7: İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Âl-i İmran Suresi 185 ila 200. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu, kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahları

0: günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب، إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Müslüman sıfatımızla bugüne eriştirdiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Ya Rab, bizi Müslüman olarak yaşamaya, İslam'ın hakkını vererek bu dünya hayatındaki asıl temel görevimiz olan seni Rab olarak tanıyıp sana razı olacağın ölçüler içerisinde kulluk etmeye bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu maksatla bize indirdiğin Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamette, doğrultuda ihdinas sıratal müstakim, bizi sırat-ı müstakime eriştir duasını bize öğrettin ya Rab. İşte o dua ile senden talepte bulunuyoruz. İşte o dua ile senden bizi sırat-ı müstakim üzere yaşayanlardan eyle.
1: Amin.
0: Yaşamaya muvaffak kılacaklarından eyle.
1: Amin.
0: Soyumuzdan gelenleri de bu istikamette, bu doğrultuda yaşamaya muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu vasfımızla biliyoruz ki yeryüzünde sana iman etmeyen, senin gönderdiğin kitaba iman etmeyen, gönderdiğin peygambere, geçmiş peygamberlerin bir kısmında olduğu gibi ona da iman etmeyen ve bundan dolayı hatta düşman kesilenlerin mevcut olacağı bir dünyada hayat sürdüreceğimizi biliyoruz. Hayatın risklerle dolu olduğunu biliyoruz. Hayat bir imtihan hayatımız şeklinde tarafımızdan yaşanacağını biliyoruz. Böyle bir imtihan dünyasında ya Rab bizi sahipsiz bırakma.
1: Amin.
0: Bize merhamet etmeyecek olanlardan merhamet dilencisi olma zilletine mahkum eyleme.
1: Amin.
0: Senin kapından başka kapı arayanlardan eyleme.
1: Amin.
0: Kul huvallahu ehad Allahu samed. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Böyle buyurdun. Böyle denmesini istedin. De ki o Allah'tır ve birdir ve o Samet'tir.

0: hiçbir varlığa muhtaç değil. Bütün varlıklar ona muhtaçtır. Buna inanarak biz sana muhtacız ya Rab. Bizi senden gayrilere, sana muhtaç olanlara bile muhtaç eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Biz sana iman ettiğimiz için yeryüzünde bizi hayat hakkı tanımak istemeyenlerin zulümleri karşısında sığınak noktamız, başka bir noktamız yok. Senin kapındır ya Rab. Sana sığınıyoruz. Yardımına sığınıyoruz. Yardımınla teyit edeceğin kullarına bizi de dahil eyle. Dahil eyle. Özellikle de bütün ümmet için bir imtihan konusu olan ve yeryüzünde bazen sloganlar halinde Gazze'ye özgürlük, Filistin'e özgürlük diye sloganlar halinde bağıranlar, çağıran kardeşlerimiz var. Ama biraz yakından baktığımız zaman galiba yeryüzünün en özgür insanları yalnız sana iman eden ve bu imanları uğrunda canlarını vermeyi şereflerin en yücesi bilen, ölüm değil bunu ölümsüzlük olarak anlayan insanlar en özgür, en hür insanlar. Onun dışındakiler, bizler acaba ne kadar özgürüz? Acaba ne kadar özgürüz? Ne kadar senin kudretin dışında başka güçler ve kuvvetler karşısında kendimizi frenliyoruz? Ya Rab, bunu da en iyi sen biliyorsun. Yalnız sana teslim olmuş. Korku ise senin gazabından korkan. Rahmetse en geniş tecellilerini senden bekleyen bir iman ile sana iman etmeye bizi de muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bütün ümmeti Muhammed'i örnek alacakları en canlı örnekler Gazze'deki kardeşlerimiz. Onların imanı, onların teslimiyeti, o imanı, o teslimiyeti senin razı olacağın ölçüler içerisinde imanı ve teslimiyeti bize de lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Uyuyan İslam dünyasını, özellikle yöneten kadrolarını, üst kademelerde olanları, imkan sahiplerini uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Onlara verdiğin imkanları senin dinini ila için, senin dinine mensup olduklarından dolayı zulüm gören kardeşlerinin, kardeşlerimizin o zulümlerine son vermek üzere kullanma şuurunu kendilerine nasip eyle.
1: Amin.
0: Bu şuuru fiiliyata dökmelerini de nasip eyle.
1: Amin.
0: Bizi tehdit eden, bütün insanlığı tehdit eden arz-ı mev'ud uydurmasıyla bizim İslam dünyamızın topraklarına göz diken ve buralarda yaşayan bütün Müslümanları düşman hedefi olarak seçen bu Siyonizm denilen belanın içinde yer alanların gücünü, takatını, kuvvetini yok eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hazırladıkları güçlerini, takatlarını, kuvvetlerini kendi aleyhlerinde kullandır ya Rab.
1: Amin.
0: Kazdıkları çukurlara kendilerini düşür ya Rab.
1: Amin.
0: Ashab-ı Uhdud gibi kazdıkları çukurlara mümin kullarını değil de kendilerini düşür ya Rab. O çukurlara doldur ya Rab.
1: O çukurlara doldur ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İhlas Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir.

0: doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 29 ila 42. Ayetler.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok." Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Mü'minun Suresi 93 ila 118. ayetler.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üflendiği zaman, işte o gün ne araları

0: da soy sop yakınlığı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldı. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der: çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu tefekkür kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nahl Suresi 44. Ayet.
4: O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
2: Nahl Suresi 69. Ayet.
5: Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.
2: Rad Suresi 3. Ayet.
6: O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.
3: Azim olan Allah Doğru söyledi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 189 ila 206. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız," diye dua ederler. Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar edindikleri ilahlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Çünkü benim velim, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O, bütün salihlere velilik eder. Allah'tan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, halbuki onlar görmezler. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar. Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler, sonra da bundan hiç geri durmazlar. Ey Muhammed! Onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.

0: okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemler Rabbi olan Allah'a aittir. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed, salatu ve selam peygamberimiz, son önder, son nebi, son resul, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed Mustafa'ya olsun. Allah'ım, duamıza Yunus peygamberin balığın karnındayken yapmış olduğu dua ile başlıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah'ım, senden başka ilah yok, senden başka yaratıcı yok. Ben kendime zulmettim. Sen asla zulmetmezsin. Sen adalet yaparsın ya Rabbi. Ben yanlışı seçerek, nefsime uyarak, şeytana tabi olarak yanlış yaptım. Beni affeyle ya Rabbi. Beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Senden başka yaratıcı yok. Sen bütün eksikliklerden, hatalardan, kusurlardan, acizlikten münezzehsin. Sen arınmışsın ya Rabbi. Ben ise yanlış yapanlardanım. Ya Rabbi, şu azı az olan kişiye merhamet eyle ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi, ya Rabbi, şu ahiret azı az olan kişiye merhamet et. Ya Rabbi, yenik düşük nefsimize, bizlere merhamet eyle. Savrulduk, bizleri toparla ya Rabbi. Dağıldık, bizleri bir araya getir ya Rabbi. İçimiz kin, nefret, adavet nereden geldiyse bu kötü duygular içimize yerleşti, kökleşti birdenbire. Toplumda mâkes bulmaya başladı. Allah'ım, toplumumuzu peygamber ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Hepimizi peygamber ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Birbirine karşı düşmanlık da değil, hasımlıkla değil, hısım gibi yanaşanlardan eyle ya Rabbi. Dost gibi muamele edenlerden eyle ya Rabbi. Garibanların duasını almayı nasip eyle ya Rabbi. Çocukların duasını almayı nasip eyle ya Rabbi. Çocukların duasını almayı nasip eyle ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Nisa Suresi 92 ila 96. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 100

1.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Meryem Suresi 1-25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım, sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet, öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl," dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme, dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi.

0: Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamla şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 34 ila 36. ayetler arası.
5: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz, derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır, dedik.
1: Araf suresi 19 ila 24. ayetler arası. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: Ezzar Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan. Sen Ezzarsın. Hayrı da, şerri de yaratansın. Sıkıntılarla sınayarak kullarına sabrı tavsiye edensin. Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan sensin. Var isminin idrakine varan müminler, verdiğin zorlukları imtihan bilir, nefislerini terbiye eder. Her musibete sabreder, her iyiliğe şükreder. Nimet olarak gördüğümüz her şeyi sendendir. Sen zıtlıkları da yaratan, kainatta dengeyi kuransın. Hayır da, şer de sendendir. Sen verdiğin her sıkıntıda bir hikmet gizleyensin. Ey bütün cömertlerden daha cömert, bütün merhametlilerden daha merhametli, lütfu ve hikmeti geniş olan Allah'ım. Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan sensin. Bize iki dünyada da ferahlık ver. Cehennem azabından bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 10. Cüz.
1: Euzü billahi mineş

0: الخوانف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün. Yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar, Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok, mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz.

Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle. Eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış
ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminleri bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizde azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah, zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz
kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözler. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezsiniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman
ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara "Oturun oturan acizlerle beraber" denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye, isyana sevk etme" diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Hadi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah, bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup "Bize Allah yeter. Lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz" deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler
borçlular, Allah yolunda cihat

edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreyi azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir. Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi, siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden, eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler
ve yüz çevirerek

dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerini azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 13 ila 24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa, dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git çünkü o azmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O, aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki, kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerinde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki, Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bodrum Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ali. 1. Bölüm. Çocuk.

Mekke geceleri gündüzden daha çok konuşur. Gündüz çarşıda yükselen sesler gece evlerin aralığından fısıltıya dönüşür. Putların gölgesinde yaşayan bir şehirde

0: Bazı sorular vardır ki yüksek sesle sorulmaz. Çünkü bir çocuk bile bazen büyüklerin düzenini sarsacak kadar doğru bir soru sorabilir. Ali bin Ebu Talib'in çocukluk hikayesinde iki ağır işaret vardır. Erken iman ve namaz. Bir çocuk, hakikatin ilk günlerinde kalabalıkların değil, kalbin tanıklığını seçer.
1: Dışarıdaki adamlar yine konuşuyordu. Birbirlerine bakıp sustular. Ben geçince sözleri yarım kaldı.
2: Bazı sözler, Ali, önce emanete benzer. Her kulağa verilmez. Çünkü her kulak taşıyamaz.
1: Bir söz neden saklanır? Doğruysa herkes bilsin istemez miyiz?
2: Doğru söz tohum gibidir. Vakti gelmeden toprağın üstüne çıkarılırsa rüzgar onu kurutur. Önce kök salması gerekir.
0: Ali çok genç yaşta davetin eşiğinde görünür. Yaşı küçüktür fakat içinde büyüyen soru kocamandır.
3: Yeni sözler duyuluyor. Evlerde gizli gizli ibadet edenler varmış.
4: Bir çocuk da onlarla görünmüş diyorlar. Çocuk deyip geçme. Bazen bir şehrin en temiz aynası çocukların gözüdür.
3: Sen de mi yumuşadın?
4: Hayır. Sadece şunu bilirim. Bir çocuğu susturabilirsiniz. Ama sorduğu soruyu toprağa gömemezsiniz.
0: İlk namaz bir duruşun sesidir. Çünkü namaz o gün sadece ibadet değil, yön değiştirmektir. Şehrin gürültüsünden yüz çevirmek, görünmeyene teslim olmak, putların sessizliğini Allah'ın huzurundaki canlı bir kullukla değiştirmektir.
1: İnsan yalnızken de Allah'a yakın olabilir mi?
2: İnsan kalabalığın içinde Allah'tan uzak olabilir. Yalnızken de onun huzurunda durabilir.
1: O halde mesele insanların beni görmesi değil.
2: Mesele senin neye yöneldiğindir.
1: Ben taşların cevap vermediğini görüyorum. Onların önünde duran insanlar bile korkuyor. Eğer insan korktuğuna tapıyorsa bu kulluk mudur?
2: Her soru hemen cevaplanmaz. Ama bazı sorular sahibini doğru kapıya götürür.
4: Bu evde ne konuşuluyor?
3: Bilmiyorum. Ama şehirde eskisi gibi olmayan bir hava var.
4: Eskisi gibi olmayan her şey tehlikelidir. Bazen tehlike sandığınız şey insanın uyanışıdır.
0: Mekke'nin dışı gürültülü ve hareketlidir. İçeride ise insanı saran derin bir sessizlik vardır. Bir çocuğun kalbi yaşının küçüklüğüyle değil, duyduğu hakikat karşısındaki berraklığıyla görünür. Ali'nin çocukluğunda iki ana çizgi vardır. Erken kabul ve ibadete yöneliş.
1: Bana çocuk diyecekler.
2: Doğrudur. Ama Allah'ın huzurunda kul olmanın yaşı yoktur.
1: Bana gülecekler.
2: Gülerler. Bir gün de sustukları yerde düşünürler.
1: Ben yine de bu yolda duracağım.
2: O zaman kalbini koru. Çünkü yol uzun olacak.
0: O yol, bir çocuğun sessiz kararından başlayıp hicret yollarına, sancaklara, mektuplara, minberlere ve en sonunda Küfe'de bir sabah vaktine kadar uzanacaktır.
1: Ben küçüğüm ama Hak küçük değildir.
0: Çocukluk geride kalırken o küçük omuzların taşıdığı yük de büyümeye başlayacaktır. İman artık yalnızca kalpte saklanan bir sır değil, sabır ve sadakatle taşınacak bir emanettir.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Enfal Suresi 70 ila 75. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle: eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihat edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Câsiye Suresi 27 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. Azim olan Allah doğru.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hud suresi 61.
5: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.
3: Hud suresi 68.
6: Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51-67. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler!

0: Zekatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Nisa suresi 38 ila 42. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 57. Bölüm. Ebu Sufyan Müslüman oluyor.
3: Artık doğru yola girme zamanın gelmedi mi Ebu Sufyan? Bak, İslam'ın ordusu Mekke'yi almaya geldi. Onları karşıladım. Onlarla geldim buraya. Sen ve Kureyş kaybetti.
4: Ne yapacağız ya Abbas? Sen peygamberin amcasısın.
3: Peygamber. Neden kabul etmedin onun peygamberliğini şimdiye kadar ya Ebu Sufyan? Neden?
0: Ebu Sufyan bu.
4: Muhammed'i görmek isterim. Beni ona götürün.

0: beni ona götürün.
1: Mekke çepeçevre kıskaca alınmış olduğundan Ebu Süfyan ve yanındakiler çok geçmeden yakalanıp Peygamber Efendimiz'e getirildiler.
2: Ya Ebu Süfyan, Mekke bizim olacak.
3: Ya Ebu Süfyan, İslam'ın düşmanı, seni kendi ellerimle öldüreceğim.
4: Affetmek büyüklüktür. Hatasını anladı. Ya Peygamber, affet onu. Amcan Abbas bin Abdülmuttalip senden bunu istiyor. Ey bu dünyadan erken giden abim Abdullah'ın yetim oğlu Muhammed, affet onu.
5: Sana şöyle buyurur Allah'ın Resulü ya Abbas. Ebu Süfyan'ı al, ordunun geçit yerine götür. İslam ordusunun ihtişamını seyrettir.
1: Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'ı alarak Allah Resulü'nün işaret buyurduğu geçide götürdü. O sırada İslam ordusu hareket etmiş, birlikler halinde ilerliyordu. Her kafilenin imanlı yüreklerinden taşan Allahu Ekber sadaları arşa kadar yükseliyordu.
0: Ey Abbas, kardeşinin oğlu saltanatını ne kadar da büyütmüş. Ne büyük bir ordu, ne muhteşem bir ordu.
4: Yanılırsın ya Ebu Süfyan, bu saltanat değildir, nübüvvettir.
0: Evet, evet, doğru ya Muhammed.
4: Ey Ebu Süfyan, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu söyleyeceğin vakit gelmedi mi?
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah birdir ve Muhammed onun resuludur.
4: Ey Müslümanlar, duyun! Ebu Süfyan Müslüman oldu! Ebu Süfyan Müslüman oldu!
6: Duyar mısın ey Allah'ın resulü? Ebu Süfyan Müslüman oldu. Senin peygamber olduğunu o da söylüyor.
5: Ey Müslümanlar, Allah'ın Resulü şöyle der: kimseye kılıç çekmeyiniz. Size saldırı olmadığı sürece kimseye kılıç çekmeyiniz. Kim ki Mescid-i Haram'a girerse emniyettedir. Kim ki evinden dışarı çıkmazsa emniyettedir. Kim ki Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa o da emniyettedir.
1: İslam ordusu hemen hemen hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Ebu Süfyan'ın Kabe'nin avlusunda Mekkelilere kendisinin İslamiyet'i kabul ettiğini ve teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyleyerek Mescid-i Haram'a veya kendi evine sığınmalarını tavsiye etmesi bir bakıma Mekke'nin teslimi anlamına geliyordu. Resul-i Ekrem başta Ebu Süfyan olmak üzere Ümmü Hani, Hakim bin Hizam, Ebu Rüveyha ve Büdeyl bin Verka gibi Mekkelilerin evine sığınanlara himaye hakkı verip bu kişileri onurlandırdı ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedi. Ebu Süfyan'dan sonra Mekke'ye gelen Hazreti Peygamber'in amcası Abbas da Mekkelilere aynı şeyleri söyledi. Onlar da Mescid-i Haram'ın içerisine ve evlerine dağıldılar. Bu hususta Ebu Süfyan'a tatbik edilen taktik bereketiyle onun Mekkelilerin Müslümanlara karşı koymamaları için gayret etmesi hayli netice vermiş, kimse muazzam İslam ordusuna karşı çıkmaya cesaret edememişti. Allah Resulü Fetih Suresini okuyarak ashab-ı kiramla birlikte Kabe-i Muazzama'ya yöneldi. Devesinden inmeden Kabe'yi tavaf ettikten sonra "Hak geldi, batıl yok oldu" ayeti kerimesini tilavet buyurarak elindeki değnekle Kabe'deki putları bizzat devirmeye başladı.
7: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
8: Peygamber putları kırıyor!
7: Allahu Ekber!
1: Müslümanlar Mekke'yi fethettikleri gün sabaha kadar tekbir ve tehlil getirdiler, devamlı olarak Kabe'yi tavaf ettiler.
0: Ey karım Hint, söyle bana, sen bunun Allah'tan olduğu kanaatinde misin?
9: Evet ya Ebu Süfyan, evet.

0: Bu Allah tarafından olan bir iştir. Allah Muhammed'in yanındadır.
1: Bu sırada Kureyşliler Mescid-i Haram'a dolmuş, haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf ettikten sonra yaptığı konuşmada Mekke'nin harem olduğunu ve bu statüsünün devam edeceğini vurguladı. Mekkelilere verilen eman neticesinde umumi af ilan edildiğini belirtti. Mescid-i Haram'a daha önce belirtilen kişilerin evlerine ve kendi evine sığınanlarla silahlarını bırakanların emniyette olduğunu, esir alınanların öldürülmeyeceğini ve hiç kimsenin takibata uğramayacağını bildirdi. Demi heder edilenler diye anılan ve Hazreti Peygamberle Müslümanlara karşı düşmanlıklarıyla tanınan 10 kadar kişi umumi affın dışında bırakıldı. Bunlardan yakalanan 3'ü öldürülmüş, İkrime bin Ebu Cehil, Vahşi bin Harp gibi bir kısmı Mekke'den kaçmış, bir kısmı da sonradan affedilmiştir. Hazreti Peygamber bütün insanlığa hitap eden hutbesinde şu mesajları verdi.
2: Peygamberimiz şöyle buyurur: ey Kureyşliler, Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun hiçbir naziri ve şeriki yoktur. Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve bütün düşmanlarımızı dağıtmıştır. Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi dışında bütün eski gelenek ve görenekler, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Ey Kureyşliler, Allah sizden cahiliyet gururunu, babalarla, soylarla övünüp kibirlenmeyi giderdi. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği, üstünleştireceği bir gündür.
1: Fetihten önce birçok Müslümanın malına ve canına kıymış olan kimseler bile hidayet şerefine erdi. Allahu Teala Kureyş müşriklerini Resulünün eline düşürmüş, ona boyun eğdirmişti. Resulullah da onları affetmiş ve serbest bırakmıştı. Bu sebeple Mekkelilere Tuleka, yani azat edilenler adı verildi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların

0: inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 77 ila 86. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar, dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun, dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavmi

0: Kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin," dedi. Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra suresi 4 ve 7. ayetler.
3: Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.
1: Neml Suresi 76.
4: Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.
1: Secde Suresi 23.
5: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

0: Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, inkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle

0: Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz, savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

Enes bin Malik'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür. Mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Kab bin İyaz'ın işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır.

Hadisten öğrendiklerimiz. Dünyevileşme, Allah'ı ve ahireti tamamen inkar etme neticesinde olabileceği gibi, Allah'ın varlığını kabul ettiği halde bu inancın kişi üzerindeki etkisini görmezden gelme şeklinde de olabilir. Allah'ın varlığını kabul etmeyen, onu inkar eden kimselerin pek çoğu ahiret hayatına inanmadıkları için zaten dünyevileşmişlerdir. Öte yandan Allah'a iman etmiş ancak dünya hayatının geçici fırsatlarına aldanmış birçok Müslümanın da dünyevileşmesi söz konusu olabilmektedir. Ahirete iman ettikleri halde hiç ölmeyecekmişçesine dünyaya sarılan, ölüm ve ötesini sürekli öteleyen, ahirete yönelik gerekli yatırımı ihmal eden nice Müslüman vardır. Aslında bu tutum biraz da insanın tabiatından kaynaklanmaktadır. Yüce Allah'ın belirttiği gibi insanoğlu çarçabuk geçen dünya hayatını sever ve ahireti geri bırakır. İnsanoğlunun dünyaya karşı bu ilgisi ve sevgisi hayatından en çok haz aldığı gençlik dönemine mahsus da değildir. Peygamber Efendimiz, Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür, mal sevgisi ve uzun ömür dileği buyurarak, hayatın her safhasında dünyaya yönelik bir takım arzu ve istekler, şehvet bulunduğunu ifade eder. İnsan küçüklüğünden itibaren çeşitli şeylere karşı ilgi duyar. Karşı cins, mal, mülk, şan, şöhret, mevki, makam gibi dünyevi menfaatler hayatın çeşitli dönemlerinde insanın karşısına çıkarak onu cezbeder. Allah Resulü'nün tespitlerine göre insanın bedeninin yaşlanmasına rağmen dünyaya karşı olan bu sevgi ve arzuları ihtiyarlamaz, bilakis yaşama ve mal sevgisi ömrünün sonuna dek hep diri kalır. Peygamber Efendimiz bunu şöyle ifade eder. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Yaşama sevgisiyle mal sevgisi. İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler buyuran Rabbimiz, kendilerinden öncekilerin imtihana tabi tutulduğu gibi Müslümanların da imtihana tabi tutulacağını, maddi ve ailevi nimetlerin birer imtihan sebebi olacağını ifade etmiştir. Bu imtihanda insandan dünyanın gelip geçici, asıl ve ebedi hayatınsa ahiret hayatı olduğunun farkında olması beklenmektedir. Daha önce yaşayan ümmetlerin dünya nimetlerine düşkünlükleri nedeniyle birbirleriyle çatışmış olmaları, Allah Resulü'nü ümmeti adına endişeye sevk ediyordu. Nitekim o bu endişesini ashabıyla da paylaşmıştı. Hatta Allah Resulü kendi vefatından sonra ümmetinin İslam'ı bırakıp tekrar şirke dönmeyeceğinden emin olduğu halde, ''Vallahi ben vefatımdan sonra sizin Allah'a şirk koşmanızdan değil, dünya konusunda didişip çekişmenizden korkarım.'' buyurarak, onların dünya nimetleriyle imtihanı konusunda korkmaktan kendini alamadığını ifade ediyordu. Çünkü o hem insan fıtratını iyi tanıyor, hem de geçmiş ümmetlerin bu konudaki tecrübelerini gayet iyi biliyordu.''

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Taha Suresi 124 ila 128. ayetler. Euzu billahi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Leyl Suresi.

الحسنى فسنيسره لليسرى.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlar.

0: varsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53-60. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 40.
4: Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.
1: Bakara Suresi 83, 84 ve 88. ayetler.
5: Hani biz İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba. Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve

0: arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümid olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Şurahbil bin Hasene radıyallahu an sahabi, 573 veya 574 yılında Mekke'de doğdu. Araplar da kişiler yaygın olarak babaya nispetle bilinirken Şurahbil annesi Hasene'ye nispet edilmiştir. Zira babası o daha küçük yaştayken vefat etmiştir. Babasının vefatından sonra annesinin azatlısı olduğu Ma'mer el-Cumahi'nin himayesinde büyüyen Şurahbil gençlik yıllarını Mekke'de geçirdi. Okuma yazma bilen itibarlı bir kişiydi. 30'lu yaşlarının ortalarına geldiğinde aile fertleriyle birlikte Müslüman oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan kısa bir süre sonra müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkenceleri arttı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Habeşistan'a hicret edenlerin arasında Şurahbil de vardı. Şurahbil ve arkadaşları 628 yılında Hayber'in fethedildiği gün Medine'ye döndüler. Şurahbil burada akrabalarının yanına yerleşti. Hazreti Peygamber'in vahiy katiplerinden olan Şurahbil, aynı zamanda bazı seriye ve gazeteler

0: cazibelere katıldı. Bazı anlaşmaların metinlerini yazdı. Bunlardan birisi Tebük seferi sırasında cizye vermek üzere kendileriyle antlaşma yapılan Eyle, Akabe halkı ve önderleri Yuhanna bin Rube'ye gönderilen anlaşma metnidir. Hazreti Peygamber'in katipliğinin yanı sıra elçiliğini de yapan Şurahbil, Resulullah'ın hayatının son demlerinde Mısır'a elçi olarak gönderildi. Ancak Medine'ye döndüğünde Hazreti Peygamber vefat etmişti. Ebu Bekir'in döneminde ismi sıkça duyulmaya başlanan Şurahbil, Orta Arabistan'daki Yemame bölgesinde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Müseylimetül Kezzab üzerine gönderilen İkrime bin Ebu Cehil'e yardım için sevk edilen askeri birliğe komutan tayin edildi. Ancak takviye gücünün gelmesini beklemeden Müseylime üzerine saldıran İkrime mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Şurahbil de yeterli kuvvete sahip olmadığı için Müslümanlar bir netice elde edemedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir bölgeye Halid bin Velid kumandasında yeni kuvvetler sevk etti. Yemame'de Akraba denilen mevkide meydana gelen savaşta Müseylime ve taraftarları öldürüldü. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Şam bölgesinin fethi için Şurahbil bin Hasene, Yezid bin Ebu Süfyan ve Amr bin As kumandasında her biri 3000 kişilik oluşan 3 ordu hazırlattı. Şurahbil ve Yezid'in orduları Tebük istikametinden bugünkü Suriye ve Ürdün üzerine giderken Amr'ın kumandasındaki birlik ise Eyle üzerinden sahil yoluyla Filistin bölgesine doğru yola çıktı. Şam ve Filistin bölgesinin kapılarının Müslümanlara açıldığı Ecna-Deyn Savaşı'nın ardından Şurahbil, Fihl ve Dımaşk şehirlerinin fethine de katıldı. Ecna-Deyn Savaşı'ndan 2 yıl sonra Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan Yermük Savaşı'nda kumandan olarak büyük yararlılık gösterdi. Başkumandanlık görevine getirilen Ebu Ubeyde bin Cerrah bölgeyi kumandanları arasında taksim ederken Şurahbil'i Ürdün'e gönderdi. 637 yılında Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından kuşatılan Kudüs'ün bir yıl sonra Hazreti Ömer tarafından teslim alınması sırasında halife ile birlikte şehre girdi. Filistin bölgesinde yer alan Akka, Sür ve Taberiye gibi yerleşim yerlerini de fetheden Şurahbil, 639 yılında Kudüs'ün 33 kilometre doğusunda yer alan Amvas'ta ortaya çıkan veba salgınında vefat etti. Kabri Ürdün'de İrbit ve Aclun şehirlerinin arasındaki Vadil Yabis köyündedir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayanlar,

0: harcayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zümer Suresi 4 ve 6. Ayetler.
5: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır.
6: O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
3: Ali İmran Suresi 18. Ayet.
7: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Enam Suresi 74 ila 82. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldızı gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fussilet Suresi 37 ila 44. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir. Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi derlerdi? De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlayamıyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Cihat Bodur. Zuhruf Suresi 81-89. Ayetler.

0: فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Bırak onları tehdit edildikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oynaya dursunlar. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in, Ya Rabbi demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: El Gaffar, Es-Settar. Örten, Setreden.

Allah bazen günahı örter, bazense günahın cezasından kulunu örter. Bilgiyle varlığı, yaratmayla ahlakı veya başka bir konuyu ayrıştırmak zordur. Özellikle de mesele ilahi isimler olunca ayrıştırma daha da zordur. Çünkü Allah'ta her bir ilahi isim sonsuz anlamlıdır. Bilgiyle ilgili isim yaratma anlamlıdır. Aynı zamanda ahlakla ilgilidir vesaire. Bununla birlikte Müslümanların hayatında zorunlu bir taksim ortaya çıkmış, isimlerin bir kısmı daha doğrudan ahlaki içerikle yorumlanmıştır. Bu durum bütünüyle anlamayı kolaylaştırma maksadıyla olmuştur. Yoksa ahlaki içerikli her isim aynı zamanda varlıkla ilgili veya bilgiyle ilgili bir anlam taşıyabilir. Bu genel ilkeyi dikkate alarak Allah'ın bazı isimlerinin doğrudan ahlaki içerikli ve ahlaka ilke teşkil edecek anlamlara sahip olduğu kabul edilmiştir. Bunlardan birisi El-Gaffar'dır, yani her şeyi örten ismidir. Örtmek anlamındaki bu ilahi isim, daha önce yaratılıştan veya Allah'ın alemdeki fiillerinden söz ederken değindiğimiz bir takım isimleriyle irtibatlıdır. Mesela bu isim, yaratma anlamıyla yorumlansa, Allah'ın El-Batın ve Ez-Zahir isimleriyle irtibatlı olarak yorumlanabilir. Allah ishar eden ve gizleyendir. Allah alemde gizler, ishar eder. Bununla birlikte bu tarz isimler insanlar için daha çok

ahlaki içerikle bilinmiştir. Aynı anlamda başka bir isimse Es-Settar'dır. El-Gafir ve El-Gafur gibi aynı kökten türetilen isimler de bu anlama gelir. Kelimenin mastarı olan gufran, gufur, mahfiret, günahların örtülmesi demektir. Bu itibarla Allah örtme fiilinin kendisine nispet edilmesiyle örten anlamında El-Gafirken, var olanların veya başka şeylerin perdelerini örtmesiyle El-Gafurdur. Demek ki aynı kökten pek çok isim Allah'a izafe edilir. Allah günahları bazen siler, bu kez ismi El-Mahi yani silen olur, bazen değiştirir, onları iyiliklere tebdil eder. Bazen günahları gizler ve kimsenin onlara muttali olmasını istemez. Bu durumda Es-Settar'dır. Bütün bunlar Allah'ın kullarıyla ilişkisinin neticeleridir. El-Gaffar ismini günahla ilişkili olarak ele alınca örtmenin çeşitleri üzerinde durmak gerekir. Birincisi, insanın günahın azabından korunmasıdır. Allah kul ile ceza arasına engel koyar ve ceza kula ulaşmaz. Bu, Allah'ın kulunu cezadan koruması veya kulun cezaya karşı örtülmesi diye yorumlanabilir. Demek ki burada örtme anlamlı isimler kulu örtmüştür. Bu anlamıyla söz konusu isimler himaye anlamlı ilahi isimlerle müteradiftir. İkinci anlamsa kişinin günahtan sakınılmasıdır. Bunu kulun işleyebileceği veya arzu duyduğu bir günahtan sakınılması olarak ifade edebiliriz. Buysa gelecekle ilgili bir günahtır. Bazen de günahı siler ve başka birinin muttali olmasını engeller. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber, "Kul günahını alenen isar etmedikçe Allah onu gizler." buyurur. Bu nedenle günahların ifşa edilmesi ve konuşulması, örten anlamlı ilahi isimlere karşı bir saygısızlık olarak kabul edilerek yasaklanmıştır. Şuyu'u vukuundan beter demek bu anlama gelir. Her halükarda Allah kulunu ya cezadan veya günahtan gizleyerek korur. Bununla birlikte Allah varlıkları birbirine perde yapar ve birini ötekiyle gizleyebilir. Her şey birbirine perdedir ve bazen hakikati araştırmak, perdeleri geçmekle mümkün olabilir. En nihayetinde Allah'ın isimleri kendisi için perdedir. Ez-Zahir ismi, El-Batın ismi için veya başka bir ismi, Er-Rahman ismi için perdedir. Alem, kenzi mahfiyi, gizli hazineyi gizleyen perdelerden ibarettir. Allah'sa bütün perdeler ardında mahcup, yani gizlenmiş olandır. Allah'a mahcup veya mestur olarak bakmak, insanın sürekli dikkatini Allah'a vermesine vesile olur. Bu isimlerden türetilmiş ahlaki bir kavram da istiğfardır. İstiğfar, tövbenin bir parçası olmakla birlikte, anlamca onun bazı hususi yönlerine işaret eder. Her şeyden önce istiğfar eden insan, El-Gafur, El-Gafir veya Es-Settar gibi isimlerin tecellisini ve himayesini ister. Bunu istemekse, geçmişte işlenmiş bir günaha karşı azaptan korunma maksadı taşır. Bu durumda istiğfar etmek, "Allah'ım, beni günahın azabından koru" demek olur. İkinci anlamsa, işleyebileceği günahtan korunma duasıdır. Böylece Allah, ya günahı arzusundan uzaklaştırarak, yani günahı örterek veya insanla günah arasına perde koyarak insanı korur. Bu durumda Allah kulunu örterek günahtan sakınır. Her durumda insan istiğfar ettikçe günahla arasına perdeler girer. Hazreti Peygamber'in "sadaka belayı def eder" anlamındaki hadis-i şerifi bu anlamda yorumlanır. Sadakalar ve hayırlar insan için istiğfar mesabesindedir. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin müminler için istiğfarından söz edilir. Hazreti Peygamber de ümmeti için istiğfar eder. Bunun anlamı bütün müminlerin birbirlerine El-Gafur ve öteki örtme anlamlı isimlerin tecelli etmesi için dua etmesidir. O halde Allah perdeleri var eden ve eşyayı perdeler olarak birbirine örtü kılan, hakikati perdelerle gizleyendir. Günahları örtmesi veya gizlemesi de bunun bir parçasıdır.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Tevbe Suresi 50 ila 54. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için

0: Siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Hadi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Meryem aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Âl-i İmrân Suresi 42.
2: Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.
0: Âl-i İmrân Suresi 45.
3: Hani melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.

مصر الشريف. أوكيان أمر الله أكباش. مؤمنون سورة 33 إلى 42 آيات.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, "Ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır," dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun.

0: Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Melekler Allah'ın buyruğunu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Melekler Allah'ın buyruklarını yerine getirerek ona olan kulluklarını ifa ederler. Hazreti Peygamber'in anlatımıyla melekler gökte bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükûda, bir kısmı da secdede Allah'ı zikir ve yüceltmekle meşguldürler. Bu anlamda onlar Allah'a kulluğun devamı ve kusursuzluğu konusunda da insanlara örnek varlıklardır. Onlar yüklendikleri farklı görevlere göre isimler alır. Mesela melekler Allah'ın orduları cünt, cünud diye nitelenir. Yeryüzündeki ve göklerdeki bu ordulara kimse karşı koyamaz. Yüce Allah, insanlardan olduğu gibi meleklerden de elçiler, rusul seçer. Kur'an'da en çok bahsedilen elçi melek, vahiy getirmekle görevli olan Cebrail'dir. Bu melek, Kur'an-ı Kerim'de Cibril, Resul, Ruh, Ruhul Kudüs ve Er-Ruhul Emin isimleriyle anılır. Cebrail aleyhisselam, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı getirmiştir. Ayrıca onun kendi şekliyle en üst ufukta Peygamber Efendimiz'e göründüğü bildirilir. Cebrail ayetlerde şerefli, çok kuvvetli, üstün niteliklerle donatılmış, değerli bir melek olarak anlatılır. O, melekler arasında da en üstün konuma sahip olanıdır. Canlıların ruhlarını teslim almak için görevlendirilen melek Azrail'dir. Kur'an'da Melekül Mevt yani ölüm meleği adıyla geçer. O, dünyada ömrünün sonuna, eceline ulaşan kişinin canını Allah'ın izniyle alır. Bu dünyada ölüm meleği yanında yardımcı melekler, Rusul de bulunur. Hiçbir canlı bu gerçekten kaçamayacaktır. Mekke'de inmiş olan Nazihat suresinde, şiddetle çekip çıkaranlara, kolaylıkla alanlara, yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere andolsun buyrulur. Bu ayet ölüm meleğinin müminlerin canlarını kolay bir şekilde, kafirlerinkini ise acı vererek alacağına yorumlanmıştır. Nitekim Bedir Savaşı'nı anlatan ayetlerde meleklerin müşriklerin canını yüzlerine ve boyunlarına vurarak aldıkları, onlara cehennem azabının tadına varın dedikleri çarpıcı bir tablo halinde anlatılır. Meleklerin yaptığı görevler evrendeki düzenin işleyişiyle de bağlantılıdır. Mesela adı Kur'an'da sadece bir defa geçen melek Mikail için bu söylenebilir. Mikail'in görevi hakkında Kur'an'da herhangi bir bilgi yer almaz. Ancak İslam geleneğinde onun yağmurun yağması ve bitkilerin büyümesi gibi tabiat olaylarıyla görevlendirildiği kabul edilir. İsmi Kur'an'da yer almayan ancak rivayetlerden İsrafil olduğunu öğrendiğimiz bir melek daha vardır. İsrafil kıyametin, yeniden dirilmenin ve mahşer yerinde toplanmanın vakti geldiğinde sura üflemekle görevlidir. Bu nedenle o ayetlerde çağıran, münadi ve dâi diye nitelendirilmiştir. Kıyamet zamanı geldiğinde İsrafil

Nihayetini bilmediğimiz sura üfler ve herkes ölür. Yeniden dirilme, bir yerde toplanma ve hesap verme vakti geldiğinde de sura tekrar üfler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yüce makamında görevleri farklı olan meleklerden de bahsedilir. Arşın etrafını kuşatan melekler vardır. Kıyamet gününde arşı taşımakla görevlendirilen bu meleklerin sayısı 8 olacaktır. Arşın melekler tarafından taşınması betimlemesi, insan kavrayışını dikkate alan simgesel bir anlatımdır. Bazı meleklerden değerli ve iyi yazıcılar, seferatun, kiramun, beraratun diye bahsedilmiştir. Levh-i mahfuzda korunmuş, kıymetli sayfalarda bulunan Kur'an'a ancak bu temiz, mutahharun melekler dokunabilirler. Ayrıca Allah'a en yakın olanlar mukarrabun vardır. Ve Allah katında bulunan ve güzel işlerin kaydedildiği kitap onların gözetimindedir. Bir de değerli yazıcı melekler kiramen katibin vardır. Onlar insanlarla sürekli beraber olan ve onların her yaptığına tanıklık eden meleklerdir. Bu melekler herkesin iki yanında durur. Yaptıklarını gözetler, rakip ve kayda geçirirler, atid. Kaleme ve yazdıklarına andolsun ayeti, melekler tarafından insanların yaptıklarının kayıt altına alındığı şeklinde açıklanmıştır. Meleklerin bu kayıtları kıyamet günü yaptıklarının bir belgesi olarak insanların önüne konacaktır. Yine Allah'ın emriyle koruyucu melekler, muakkibat, hafaza, insanlarla beraberdir. Müminlerin güzel davranışlarına karşılık Allah Teala tarafından hazırlanan ödülleri müjdelemek için gelen melekler de vardır. Bir kimse Allah'ı Rab olarak kabul eder, onun buyruklarına göre yaşarsa, o melekler ona gelir ve şöyle derler: "Biz senin dünyada ve ahirette dostunuz, yalnız değilsin, biz seninleyiz, korkma ve üzülme." Bu şekilde yaşarsan, ahirette muhteşem güzelliklerle donatılmış cennet seni bekliyor. Onlar Allah'ın güzel kullarına müjdeler de getirirler. Mesela Hazreti Zekeriya'ya oğlu Hazreti Yahya'nın ve Hazreti Meryem'e de oğlu Hazreti İsa'nın doğacağını müjdelemişlerdir. Peygamberimizin hadislerinden öğrendiğimize göre Münker ve Nekir olarak adlandırılan iki melek de kabirde insanları sorgulayacaktır. Kadir gecesi gibi özel zamanlarda melekler huzur, selamet ve kulların bağışlanması için yeryüzüne inerler. Sabah namazı tanık olunan meşhud bir vakittir. Bu vakitte güzel amel yapanlara gece ve gündüz melekleri şahit olur ve kayda alırlar. Onlara gece gözleyicileri Haresülleyl ve gündüz gözleyicileri Haresünnehar da denir. Bu melekler inananların namazlarını gece gündüz izler ve Allah'a bildirirler. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin bazı görevlerine ilişkin daha ayrıntılı isimlendirmeler görürüz. Mesela işleri bölüştürenler, El-Müdebbiratül Emran, El-Mukassimatü Emran ifadeleri böyledir. Bunlar rüzgar, yağmur, yıldızlar, güneş, ay, insanlar ve cinlerle ilgili Yüce Allah'ın buyruklarını yerine getiren melekler olarak açıklanmıştır. Bir başka görüşe göre de bunlar dört büyük melektir. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Bunlar insanlar hakkında Allah'ın buyruklarını yerine getirirler. Bakara suresinin 102. ayetinde de Harut ve Marut adlı iki melekten söz edilir. Bunlar öğrettikleri bazı şeylerle ilgili olarak insanları sınamak için gönderilmişlerdi. Tarihte peygamberlere ve onların tebliğ ettiği dine karşı çıkanlar ve zulümde sınır tanımayanlar olmuştu. Bu zalimler Cenab-ı Hakk'ın cezasından kaçamadılar. Günahları yüzünden yok edildiler. Bu cezalandırmalar da Allah'ın emriyle melekler tarafından gerçekleştirilmiştir. Lut kavminin yok oluşunu anlatan ayetler bunun dikkat çekici bir örneğini verir. Allah'ın Lut toplumunu helak için gönderdiği insan görünümündeki melekler önce Hazreti İbrahim'i ziyaret ettiler. Melekler ona bir oğlu olacağı müjdesini verdiler. Oraya gelişlerinin bir başka nedeni daha vardı. Azgınlıkta ve sapkınlıkta ısrar eden Hazreti Lut'un toplumunu yeryüzünden silmek. Melekler daha sonra Hazreti Lut'un şehri Sodom'a insan görünümünde geldiler. İnsan görünümündeki melekler bu azgın toplumun ilgisini çekmiş, toplumundaki ahlaksızlar
çoktan Hazreti Lut'un kapısı

karısına dayanmıştı. Melekler ondan gece olunca karısı dışında tüm aile fertleri ve inananlarla birlikte arkasına bakmadan şehri terk etmesini istediler. Hazreti Lut da öyle yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünden çöken korkunç bir azap ve şehrin olduğu yerden yükselen yoğun bir duman arka arkaya göründü. Böylece melekler Allah Teala'nın verdiği görevi eksiksiz yerine getirmişlerdi. Meleklerin dünyada olduğu gibi ahirette de görevleri vardır. Sura üflemekle görevli melekten bahsetmiştik. Dirildikten sonra bütün insanların toplanacağı yere, mahşere gelindiğinde, insanlar melekleri sıra sıra göreve hazır bir halde bulurlar. Cehenneme bekçilik edecek Hazene isimli 19 melek, zebani bunlardandır. Onların görevleri oraya girecekleri karşılamaktır. Bu melekler sert, güçlü, kuvvetli olacaklar ve diğer melekler gibi görevlerini eksiksiz yerine getirecekler. Bunların başındaki meleğin adı Malik'tir. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Biz cehennemin görevlilerini meleklerden seçtik. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Cennete girecekleri de yine Hazene ismi verilen melekler kabul ederler. Gelenleri kapıda selamla karşılar, müjdeler verirler. Hadislerde cennette bulunacak meşhur bir meleğin adı Rıdvan olarak verilir. Kur'an cennete giriş sırasındaki tabloyu şöyle anlatır. Onlar adın cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlar da kendileriyle beraber olur. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar. Selam size, sabrettiğiniz için. Ne güzeldir şu sonsuzluk yurdu derler.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

0: Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygambere saygının nasıl olması gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ahzab suresi 56. ayet.
0: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin.
3: Nur suresi 62 ve 63. ayetler.
5: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için

0: Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çiftler çiftler yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yer

0: yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana

Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enam Suresi 151 ila 154. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Kamer Suresi 1-12. Ayetler.

تَشِذْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ

0: قد قدر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor: onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. İslam dini insandaki cimrilik, açgözlülük, nefret, kıskançlık, kızgınlık ve düşmanlık gibi duyguları gideren ve bu hastalıkları tedavi eden ilkeler getirmiştir. İnsanların genel karakteri bollukta azmak, darlıktaysa ya isyan etmek ya da karamsarlığa kapılmaktır. Rabbimiz iman sahibi kimselerin her iki halde de dengeyi korumalarını ister. Allah yolunda yapılan harcamaların bir iyilik çeşidi olduğu ayet-i kerimede bildirilmiştir. İnsan hayatı boyunca farklı şartlara ve imkanlara sahip olabilir. Yani yapılan harcamalar ve iyilikler zenginlik veya fakirlik haline, sevinçli veya kederli zamanlara denk gelebilir. Rabbimiz iyiliklerin ve Allah rızası için yapılan harcamaların dünyevi menfaatlerden uzak, Allah'ı severek ve ondan sakınarak yapılmasını ister. Takva sahibi olanlar cömert olmaya, öfkeyi yenmeye, insanları bağışlamaya, kendi hatasını kabul etmeye her durumda hazırdırlar. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak ederler. Yani mallarını iyilik yolunda harcarlar. Her iki durumda onların davranışlarını değiştirmez. Bolluk kendilerini bencilleştirip aldatmadığı gibi, darlık da onlara Allah yolunda harcamayı unutturmaz. Onlar öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Rabbimiz ayette geçen Kazım kelimesiyle öfkesini yenen, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayan ve sabreden kişileri anlatır. Bu kimseler bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Ahirette onlara mükafat vardır. Konumuzu özetle ifade edecek olursak, imkanların kısıtlı ve şartların zorlu olduğu durumlarda bile hayata olumlu bakabilmeliyiz. Sahip olmadıklarımızdan değil, var olandan yola çıkabilmeliyiz. Mümin olarak daima hayır ve iyilik yapabilecek şekilde irademizi güçlendirmeliyiz. Öfkeye hakim olma ve insanları affedebilme erdemiyle sapasağlam bir karaktere sahip olmalıyız.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Fatih Bal Bakara Suresi 211 ila 213. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrail oğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldik.

0: nimetten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 57 ila 59. ayetler ve Haşr suresi 10. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla.

0: kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nebe suresi 21 ve 26. ayetler.
5: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
3: Vakıa suresi 51-56. ayetler.
6: Sonra siz ey haktan sapan yalancılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu.

0: hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek

0: size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Rabbim, Rabbim, her şeyi öğreten Mevlamız sensin. Bizi rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, bize iyilik getirecek şeylerde önümüzü açan, bizim için kötü sonuçlar doğuracak işlerde o kötülüğe gidecek yolları tıkayan, rahmetini bu şekilde de gösteren, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indiren, Resulü Muhammed Mustafa'yı gönderen Mevlamız. Bütün bunlara rağmen Kur'an'la bağımızı istediğin gibi kuramadığımız için, Resulullah Efendimiz'in örnek hayatıyla bağlarımızı gerektiği tarzda kuramadığımız için, bize başka örnekler sunulduğunda bir zaaf gösteriyoruz. Methedilen, reklamı yapılan algı operasyonu ile bizi değişik yerlere, senin dininin dışındaki istikametlere sevk etmek isteyenlerin propagandalarına kanabiliyoruz. Dini bilmeyince, kitabı bilmeyince, sünneti bilmeyince, Rabbim neye razı, neye değil hakkıyla bilmeyince aldanabiliyoruz. Şeytanlara, her çeşidine kanabiliyoruz ya Rab. Bu şartlar altında yaptığımız yanlışlardan dolayı yanlışlarımızı anlayarak, görerek, bilerek onlardan dönmeyi, tevbekar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemize nasip eyle ya Rab. Fatiha suresinde öğrettiğin dua ile senden tekrar istiyoruz. İhdinas sıratal mustakim. Rabbimiz bizi sırat-ı mustakime eriştir. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Ki sırat-ı mustakim senin kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ondan önceki peygamberlerin tutmuş olduğu, Efendimiz tarafından da korunan, geliştirilen, eksikleri giderilen yol senin yolundur. İsa aleyhisselam bu yolun yolcusu idi. Musa aleyhisselam bu yolun yolcusu idi. Bütün peygamberler ve en son Muhammed Mustafa bu yolun öncüsü, rehberi, davetçisi. Ya Rab, onun yoluna yeniden dönmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle. Kitabının gösterdiği istikamette yeniden hayatta yerimizi belirlemeyi ve

0: yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazap ettiklerinin yoluna asla girmek istemiyoruz, bizi muhafaza eyle. Aldatılarak onların yoluna girmiş isek de bunun farkına vararak o yolu en kısa zamanda onların yolunu terk etmeye bizi muvaffak eyle. Veleddallin buyurdun, dalalete düşmüşlerinin yolunu da istemiyoruz. İsa aleyhisselam bir peygamber, ulul azim bir peygamber olduğu halde, kitap indirilen peygamber olduğu halde onun peygamberliğini reddedip onu ilahlaştırma sapıklığına, dalalete düşenlerin yolunu da istemiyoruz. Böyle dua edin, benden isteyin dedin, biz de istiyoruz ya Rab. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu öğrettiğin duanın gösterdiği istikamette terbiye etmeyi, Kur'an ile, onun ahlakı ile, Resulullah Efendimizin yüce şahsiyeti ve onun örnekliğiyle terbiye etmeye muvaffak eyle. Batıl yollara düşmekten sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Her çeşit küfür ve küfür yolundan sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Cin ve ins şeytanlarının şerrinden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fatiha Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim.
1: Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

sevap kazanmak istiyor musun? Abdullah İbni Amr radiyallahu anhüma şöyle diyor. Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve ondan Allah yolunda savaşmak için izin istedi. Resul-i Ekrem, ana ve babandan hayatta olan var mı diye sordu. Evet, her ikisi de hayatta. Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi? Evet, istiyorum. Öyleyse ana ve babanın yanına dön, onlara hizmet etmeye çalış.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Zümer Suresi 22 ila 31. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözünün güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir köle adam ile yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir

0: yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiler.

0: Verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O, Kur'an, bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'la Sebe halkının kıssası şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sad Suresi 30 ve 34. ayetler.
5: Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi.
1: Neml Suresi 36 ila 44. ayetler arası.
4: Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gidince Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni mal ile desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız."
6: Süleyman, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. Ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim," dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."
7: Süleyman, "Tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak?" dedi. Belkıs gelince, "Senin tahtın böyle mi?" denildi. O da, "Sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik," dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, "Bu zemini bilurdan döşenmiş bir köşktür," dedi. Belkıs, "Ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77 ila 89. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Musa Tur'a varınca, seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik. Musa şöyle dedi: Onlar, işte onlar hemen arkamdalar Rabbim.

0: Sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı, dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız, dedi. Şöyle dediler: sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri'yi de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti, dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 6-11. Ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vavra.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kıyamet Suresi 20-40. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka asılıp tutunan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş, ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Humeyd et-Tavil, Enes bin Malik'in radiyallahu anh şöyle dediğini işitmiştir. Ensar Hendek günü toprak kazıp taşırken şöyle diyordu. Biz Muhammed'e şöyle biat eden kimseleriz. Yaşadığımız müddetçe daima cihat edeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap olarak şöyle seslendi. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret. Sen ensara ve muhacirlere ikram et.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah ve onun sevgili peygamberi için yapılan hicret, dinlerini yaşama imkanı bulamayan Müslümanların sahip oldukları her şeyi bu uğurda terk ettikleri destanın adıdır. Hicret, Allah ve Resulüne teslimiyetin son noktasıdır. Hicret, zulümden kaçış değil, bir arayıştır. Hakkı ayakta tutmak için eyleme geçmektir. Bu nedenle hicret, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan imanla ilişkilendirilmiş ve ne kadar faziletli bir eylem olduğu, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür gibi ayetlerle müjdelenmiştir. Muhacirlerin hicret yolculuğu, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 10. yılında Mekke'nin Akabe mevkiinde Medineli 6 kişiyle karşılaşmasıyla başlamıştı. Allah Resulü onlara Kur'an okudu ve Müslüman olmalarını söyledi. Onlar da bu daveti kabul etti. Ertesi yıl ve daha sonraki yıl Medineli Müslümanlarla aynı yerde buluştu. Medineliler Resul-i Ekrem'in ve etrafındakilerin zor durumda olduğunu görünce onları memleketlerine davet ettiler ve Medine'ye hicret ettikleri takdirde kendilerini düşmanlarına karşı canları gibi koruyacaklarına söz verdiler. Mekkeli Müslümanlar dinlerini gereği gibi yaşayabilmek için evlerini, işlerini ve hayata dair her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret ettiler. Mekke'den ayrılırken çıktıkları kutlu yolculuk, muhacirleri cennetin kapılarına kadar götürmeye yeterdi. Zira yurtlarını ve bütün mallarını bırakarak çıktıkları bu yolculuk, eşi görülmemiş bir fedakarlığın ürünüydü. Allah Celle Celaluhu, çok zor bir eylem olan hicretin, bütün zorluklarına rağmen gösterilen bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemişti. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayanlar müstesna, onlar cehennemlik değillerdir. Ayeti inince, güçsüz sayılan bu kişilerin hicret edemedikleri için sorumlu tutulamayacakları anlaşılmıştı. Ancak müminlerden böyle şerefli bir makama kavuşmayı canı gönülden arzu edenler vardı. Hasta olmalarına rağmen onca zorluğu göze alıp, Resulullah'ın peşinden Medine'ye hicret etmek onlar için canlarından daha önemliydi. Bu müminlerden birisi de, Beni Leysli bir sahabi olan Damra bin İs ya da İs bin Damra'ydı. Hasta olan bu sahabi zengindi. Hastalığı dışında hicret için bütün imkanlara sahipti. Bu nedenle hicret etmek istediğini söyledi. Yakınları hasta olduğu için onu bir yatağa yatırıp taşıyarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak Teynim'e ulaştıklarında Damra'nın durumu ağırlaştı ve Allah yolunda hicret etmek için büyük bir iştiyak taşıyan bu sahabi orada vefat etti. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ayeti canını hiçe sayarak sırf Allah için yollara düşen Damra'ya fedakarlığının karşılığını müjdeliyordu. Muhacir

0: Muhacirler şehirlerine ulaştığında Medineli Müslümanlar, muhacir kardeşlerini evlerinde misafir ettiler ve tüm imkanlarını onların önüne serdiler. Allah Teala Medineli Müslümanlara bu fedakarlıkları sebebiyle yardımcılar anlamında Ensar adını verdi. Ensar, Hendek Savaşı'na hazırlık için toprak kazıp taşırken şöyle diyorlardı: "Biz Muhammed'e şöyle biat eden kimseleriz. Yaşadığımız müddetçe daima cihat edeceğiz." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap olarak şöyle seslendi: "Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret. Sen Ensar'a ve muhacirlere ikram et."
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ibadet evi elbette Mekke'de, alemlerin rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şura Suresi 49 ila 53. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Fatiha Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim. Hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kehf Suresi 31. Ayet.
6: İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir.
4: Necm Suresi 12 ila 15. ayetler.
7: Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır.
4: Kehf Suresi 107 ve 108. ayetler.
8: Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yunus Suresi 21 ila 24. ayetler.

وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum ederdi. Çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak, "Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği

0: sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceliğin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverirdi. Bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allah'ım, ölümümü her türlü şerlerden muhafaza ederek bana yaşat.
1: Amin.
0: Allah'ım, günahlarımın her birinden sana tevbeyle dönüyor ve bağışlanmamı istiyorum. Küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışlamanı istiyorum ya Rabbi. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla.
1: Amin.
0: Bana merhamet eyle.
1: Amin.
0: Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece ve sadece sensin ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şuara Suresi 69 ila 89. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi

0: Araf suresi 134 ila 141. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerlerine azap çökünce, "Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz," dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi, İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına miras çıkıldı. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, "Ey Musa, onların kendilerine ait ilahları putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana," dediler. Musa şöyle dedi, "Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmış iken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı? Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Azim olan Allah doğru söylüyor."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren

Özcan Demirer. Habbab'ın üzüntüsü. Tabi'in alimlerinden Kays İbni Ebu Hazim anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Habbab İbni Eret'i hastalığı sırasında ziyaret etmiştik. Karnını yedi yerden dağlamışlardı. Habbab şunları söyledi: eski dostlarımız dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Bizse o kadar çok mala sahip olduk ki onu koyacak yer bulamayıp toprağa gömdük. Resul-i Ekrem'in ashabından benim kadar belaya uğrayan bir kimse daha olduğunu bilmiyorum. O zamanlar bir dirhem bile bulamadığım olurdu. Şimdi ise evimde 40 bin dirhem var. Uzun zamandan beri hastalık çekiyorum. Şayet Peygamber Efendimiz ölmek için dua etmeyi yasaklamasaydı, Allah'tan canımı almasını isterdim. Bir başka gün yine Habbab'ın yanına gitmiştik. O sırada duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman, Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Yalnız şu çamura verdiklerinden eline bir şey geçmez.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an Allah kelamıdır.
4: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 29 ila 33. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Enam Suresi 155 ila 158. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersiz

0: istedik demeyesiniz, yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Ey Muhammed! Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki, siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, gasp kavramıyla alakalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 188. Ayet.
4: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin.
3: Nisa Suresi 29 ila 31. Ayetler.
5: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret de olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, dünya üzerinde bizi imtihana tabi tuttuğun kulluk görevlerimizi yerine getirirken helallere, haramlara dikkat ederek, helal olanlara sarılmak, haram olanlardan ateşten kaçar gibi kaçmak suretiyle senin bizde görmek istediğin hakiki imanı ve gerçek teslimiyeti fiilen ortaya koymaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Zuhruf Suresi 26 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür. Biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rum Suresi 33 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Tövbe Suresi 103. Ayet. Onların mallarından kendilerini temizleyen bir sadaka al. Haklarında dua eyle. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah işiten ve bilendir. Yani sen sadakaya bedel istemek yerinden onları temizler, yaptıkları işi düşünmeyecek şekilde onları arındırırsın. Ya da nefislerinin hırsından onları temizler, mallarını çoğaltma duygusuna kapılmaktan onları arındırırsın. Bu durumda onlar mallarından soyutlanmış bir halde Allah'ın üzerlerindeki büyük ihsanını görürler. Haklarında dua eyle. Senin duan onlar için sükunettir. Onlara karşı himmetinle davranmış olman, mallarıyla hareket etmekten onlar için daha faydalıdır. Tövbe Suresi 104.

ayet. Allah'ın sadece kullarından tövbeyi kabul ettiğini, sadakaları aldığını bilmezler mi? Allah gerçekten tövbeleri kabul eden Tevvab ve Rahim'dir. Allah kendisini günahkarların tövbesini kabul etmiş olmakla övmüştür. Çünkü bu sayede Allah keremini ishar eder. Aynı zamanda izzetinin şanıyla kendisini övmüş, celal ve kıdemini bilmek hususunda dikkatleri çekmiştir. Aynı zamanda Allah büyüklüğün tek sahibi olduğunu, azametin ona mahsus olduğunu bildirmiş. Yaptığı günah ve hataya karşı kulun tövbesini sadece kendisinin kabul edeceğini söylemiştir. Cemal ve celalinde Allah'ın benzeri olmadığı gibi, ihsan ve yöneliminde de onun bir benzeri yoktur. Allah sadakaları alır. Az olsalar da, çok olsalar da onları alır. Sadakanın değeri ve önemi azlık ya da çokluğuyla değil, onları Allah'ın almasıyla gerçekleşir. Bu sadakalar suret bakımından az olsa bile, onları Allah alıp kabul ettiğinde, kabul etmiş olması sebebiyle değerlenir ve çoğalırlar. Şair şöyle demiştir: siz yokken kıymeti olmaz da size varınca sizin hoşluğunuz ona hoşluk katar. Tövbe Suresi 105. Ayet. De ki, yapın yaptığınızı. Allah ve peygamberi ve müminler amelinizi görecektir. Gaybı ve şehadeti bilene döndürüleceksiniz. Yaptıklarınızı size haber verecektir. Allah onları amellerini görmüş olduğunu bildirerek korkutmuştur. Onların arasında hali hakka muttali olduğu için saygıdan uzak duran kimseler bulunduğunu bilince şöyle demiştir: ve peygamberi de. Sonra mertebesi daha düşük olan kimseler hakkındaysa ve müminler demiştir. Kuşkusuz hayanın engellediği kimse ve hayanın saygıya ulaştıramadığı kimse hüsrana uğramıştır. Haya perdesini yırtan birisi Allah'ın gözünden düşmüştür. Şair şöyle der: yüz suyu azalınca hayası da azaldı. Suyu azalmış bir yüzde ne hayır olur ki? Bir insana haya, dünya hayatında nahoş işleri işlemekten alıkoymamışsa, o kişi bunun vebaliyle karşılaşır. Onun hüsrana uğraması kısa süre içerisinde gerçekleşir. Tövbe Suresi 106. Ayet. Başka bir grubun tövbesinin kabulü Allah'ın emrine bırakılmıştır. O bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah bilen ve hikmet sahibidir. Allah onların tövbelerini kabul edeceğini açıkça beyan etmemiş, onları mağfiretinden umut kesmekle nitelememiştir. Bu insanlar mahcubiyet mertebesinde kalmışlardır. Onlar korku ve ümit arasında gidip gelen, endişe ve beklenti arasında kalanlardır. Allah şunu bildirmiştir: onlara azap ederse, bundan dolayı kendisine bir itiraz yöneltilemez. Onlara merhamet ederse, hiç kimse kendisine bir şey diyemez. Şair şöyle der: emellerden vaadi beni doyurdu, bilgimse onun tehdidini bilir. Tövbe Suresi 107. Ayet. Münafıklardan zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve peygamberiyle savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar var ya, biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edeceklerdir. Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Dostluğunda ihlaslı olmayan kimsenin kalbi ciddiyet ve sıkıntıya alışamaz. Böyle bir insanın zahirdeki dostluğu bir işe yaramaz. Onun yemin etmesi ise içinin temiz olmadığı hakkında doğru bir şahittir. Vuslata ehil olmayan kimsenin her ihsanı günahtır. Tövbe Suresi 108. Ayet. O mescidin içinde asla namaz kılma. İlk günden beri takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah temizlenenleri sever. Günah mekanlarında kalmak, inkarcı ve taşkınlıkların yurtlarında dolaşmak, erbabına karşı ve orayı yurt edinen

0: Kendilerine karşı muhabbet beslemenin alametidir. Onların yurtlarından uzaklaşmak ve onlara yönelenlerden ayrı kalmaksa, kalbine o insanlara muhalefet etme duygusunun verildiği kimselerin alametidir. Onun sırrı o kimselere karşı düşmanlık içindedir. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Onlar bu günahlardan temizlenenlerdir. Burada kastedilen abidlerin özelliğidir. Aynı zamanda onlar şehvetlerden ve kuruntulardan temizlenirler. Bu da zahitlerin özelliğidir. Onlar yaratılmışların sevgisinden temizlenirler. Bu da ariflerin özelliğidir. Allah temizlenenleri sever. Yani sırlarını yaratılmışlara bağlamaktan ve onlarla sükunet bulmaktan temizlenenleri sever ya da yaratılmış işleri düşünmekten sırlarını temizleyenleri sever. Tövbe Suresi 109. Ayet. O halde binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yıkılacak bir uçurumun kenarına kurup onunla kendisi de cehennem ateşine vurulan mı? Allah zalimlere hidayet etmez. Müridin kendisini inandığı hususta doğru ve kesin bir inanca dayandırması gerekir. Sonra azimetinde de vuslata ermezden önce takip ettiği yoldan ayrılmamak hususunda ihlas bulunmalıdır. Sonra bütün temenni ve şehvetlerinden soyutlanması, talep ve arzularından geçmesi gerekir. Sonra işini unutma haline maruz kalmayacak şekilde Allah'ın zikrine dayandırmalıdır. Sonra Müslümanların haklarına ve onların maslahatlarını öne almaya riayet etmesi gerekir. Mürid, onların haklarını kendisine tercih etmelidir. Başlangıçta esası zayi eden kişi, sonda vuslata ermekten mahrumdur. Binanın esasını sağlam yapmayan birisinin başına çatı ve duvarları çöker. Tövbe Suresi 110. Ayet. Onların yaptıkları binalar, kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı bir kuşku ukdesi olarak kalacaktır. Allah bilen ve hikmet sahibidir. Nifak damarları, yakin mekanlarından ancak doğru burhana ulaşmakla söküp atılabilir. Kim sürekli yolda olmak nimetiyle desteklenir, burhana elde etmeye muvaffak kılınırsa, gönlü serinler, marifet rahatlığına erer. Kim taklit alışkanlığı üzere kalırsa, onun kalbi tereddüt güçlüğünden ve imkan karanlığından rahata kavuşmaz. Müşkül düşünceler sürekli onun kalbinde dolaşır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki: bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.

0: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da. Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü düşünüp ibret alınması gereken bazı olayları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 65. Ayet.
3: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
1: Yunus Suresi 5 ve 6. Ayetler.
4: O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır.
1: Rum Suresi 19 ve 20. Ayetler.
5: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup, İçinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. Sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Âl-i İmran Suresi 169 ila 173. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın

0: Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
0: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nasr Suresi.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر
1: فسبح

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğrusu.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 4. bölüm. Zindanın nuru, sabır, tebliğ ve rüya kapısı. Zindan kapısı kapanır. Ama Yusuf'un hayatında hiçbir kapı Allah'ın rahmetini kapatamaz. Yusuf haksız yere hapse gönderilir. İnsan gözüyle bakıldığında bu büyük bir adaletsizliktir. Masum olan cezalandırılmış, suçsuz olan uzaklaştırılmış, iffetini koruyan sanki suçluymuş gibi zindana konulmuştur. Fakat Hazreti Yusuf'un kıssasında zahirde kayıp gibi görünen nice şey, hakikatte büyük bir hazırlığın parçasıdır. Kuyu nasıl Mısır'a açılan bir yol olduysa, zindan da saraya açılacak yeni bir kapının eşiği olacaktır. Zindan karanlık bir yerdir. Soğuktur. Dar ve ağırdır. İnsan orada unutulduğunu sanabilir. Fakat Allah'ın seçtiği kullar mekanla küçülmez. Yusuf sarayda nasıl vakursa zindanda da vakurdur. Sarayda nasıl temizse zindanda da temizdir. Çünkü onun değeri bulunduğu yerden değil, taşıdığı imandan gelir. Yusuf'la birlikte zindana iki genç daha girer. Zaman geçer. Bu iki genç rüyalar görür. Biri rüyasında şarap hazırladığını görür. Diğeri başında

0: Onun üzerinde ekmek taşıdığını ve kuşların o ekmekten yediğini görür. Bu rüyaların anlamını merak ederler ve Yusuf'a gelirler. Çünkü onda güven veren bir hal görmüşlerdir. Onun sözünde sükunet, tavrında doğruluk, yüzünde eminlik vardır. İnsan bazen bulunduğu yerde tebliğ imkanı aramaz. Fakat iyi ahlakı onu zaten görünür kılar. Yusuf'un zindandaki hali böyledir. İnsanlar ona yaklaşır çünkü onda güven bulurlar. Yusuf onların rüyalarını hemen yorumlamaya geçmez. Önce bu fırsatı bir hakikat kapısı olarak görür. Çünkü onun için mesele yalnızca rüyaların anlamı değildir. Asıl mesele insanın Rabbini tanımasıdır. Onlara sahip olduğu bilginin Rabbinden geldiğini hatırlatır. Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun yolundan uzak durduğunu söyler. Ataları İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uyduğunu ifade eder. Allah'a ortak koşmanın doğru olmadığını anlatır. Bunun Allah'ın insanlara bir lütfu olduğunu, fakat insanların çoğunun şükretmediğini bildirir. Sonra onlara derin bir soru yöneltir. Çeşit çeşit tanrılar mı daha hayırlıdır, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Bu soru, zindanın duvarlarını aşan bir sorudur. İnsanlık tarihinin en temel sorusudur. İnsan kime kulluk eder? Kimin önünde eğilir? Kimin hükmünü üstün tutar? Arzularına mı, korkularına mı, makam sahiplerine mi, yoksa bir olan Allah'a mı? Yusuf'un zindanı bu yüzden yalnızca bir mahkumiyet yeri değildir. Orası bir medreseye dönüşür. Tarihin dilinde Medrese-i Yusufiye diye anılan bu hakikat şunu anlatır. Mümin bulunduğu yeri anlamlı kılabilir. Zorluk içinde de hizmet edebilir. Karanlıkta da ışık taşıyabilir. Haksızlığa uğradığında bile hakikati anlatmaya devam edebilir. Yusuf'un hayatında kuyu vardı. Fakat o kuyuda kaybolmadı. Saray vardı, fakat sarayın imtihanına yenilmedi. Dedikodu vardı, fakat insanların diline teslim olmadı. Zindan vardı, fakat zindanda tükenmedi. Çünkü Yusuf'un merkezinde Allah'a güven vardı. Bu kıssa bize imtihanların tek renkte gelmediğini öğretir. Bazen kardeş kıskançlığı da gelir. Bazen yalnızlıkla gelir. Bazen güzellikle gelir. Bazen iffet sınavıyla gelir. Bazen iftirayla gelir. Bazen de haksız yere hapse düşmekle gelir. Fakat bütün bu imtihanların içinde değişmeyen bir hakikat vardır. Allah sabredenleri zayi etmez. Onu kuyuya atanlar onun kaybolacağını sanmıştı. Onu satanlar değerini ölçtüklerini zannetmişti. Onu suçlayanlar itibarını yok edeceklerini düşündü. Onu zindana atanlar sesini susturacaklarını sandı. Fakat Allah'ın takdiri başka türlü yürüdü. Kuyu onu Mısır'a taşıdı. Saray onu imtihan etti. İmtihan onun iffetine şahit oldu. Zindan onun tebliğine sahne oldu. Ve bütün bu yollar Yusuf'u Allah'ın dilediği makama hazırladı. Bu bölümün sonunda bize düşen tefekkür şudur. İnsan hayatındaki karanlık yerleri hemen son sanmamalıdır. Bazen en karanlık görünen yer, Allah'ın insanı hazırladığı yerdir. Bazen haksızlık gibi görünen bir kapı, daha büyük bir hikmetin başlangıcıdır. Bazen insan sarayda değil, zindanda olgunlaşır. Bazen de en büyük özgürlük, nefsin istediğine hayır diyebilmektir. Hazreti Yusuf'un kıssası yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Her çağda insana konuşan bir aynadır. Bize iffeti, sabrı, tevekkülü, vefayı ve Allah'a sığınmanın ne demek olduğunu öğretir. Allah bizi kuyuya düştüğünde ümidini kaybetmeyenlerden, saraya girdiğinde nefsine yenilmeyenlerden, iftiraya uğradığında vakarını bozmayanlardan, zindanda kaldığında hakikati unutmayanlardan eylesin. Allah bizi Hazreti Yusuf'un kıssasından ibret alanlardan eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Neml Suresi 20 ila 31. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve Hüdhüd'ü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif.

0: hazırlayan Ali Tel. Saf Suresi 7-13. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وفتح نصر.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Meryem Suresi 12-14. Ayetler.
6: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh

0: temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
1: Fetih Suresi 29. Ayet.
2: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlamış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: İsra Suresi 23 ve 24. Ayetler.
3: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan

0: sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Hud Suresi 41-46. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, ''Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma.'' diye seslendi. O, ''Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Nuh, ''Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur.'' dedi. Derken, aralarına dalga giriverdi de, oğlu boğulanlardan oldu. ''Ey yeryüzü, yut suyunu, ey gök, tut suyunu.'' denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77-89. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı. Onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Musa Tur'a varınca

0: sorunca, "Seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa?" dedik. Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız?" dedi. Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri'yi de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, 'Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti,' dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ali. 1. Bölüm. Çocukluk.

0: Mekke geceleri gündüzden daha çok konuşur. Gündüz çarşıda yükselen sesler gece evlerin aralığından fısıltıya dönüşür. Putların gölgesinde yaşayan bir şehirde bazı sorular vardır ki yüksek sesle sorulmaz. Çünkü bir çocuk bile bazen büyüklerin düzenini sarsacak kadar doğru bir soru sorabilir. Ali bin Ebu Talib'in çocukluk hikayesinde iki ağır işaret vardır. Erken iman ve namaz. Bir çocuk, hakikatin ilk günlerinde kalabalıkların değil, kalbin tanıklığını seçer.
1: Dışarıdaki adamlar yine konuşuyordu. Birbirlerine bakıp sustular. Ben geçince sözleri yarım kaldı.
2: Bazı sözler, Ali, önce emanete benzer. Her kulağa verilmez. Çünkü her kulak taşıyamaz.
1: Bir söz neden saklanır? Doğruysa herkes bilsin istemez miyiz?
2: Doğru söz tohum gibidir. Vakti gelmeden toprağın üstüne çıkarılırsa rüzgar onu kurutur. Önce kök salması gerekir.
0: Ali çok genç yaşta davetin eşiğinde görünür. Yaşı küçüktür fakat içinde büyüyen soru kocamandır.
3: Yeni sözler duyuluyor. Evlerde gizli gizli ibadet edenler varmış.
4: Bir çocuk da onlarla görünmüş diyorlar.
5: Çocuk deyip geçme. Bazen bir şehrin en temiz aynası çocukların gözüdür.
3: Sen de mi yumuşadın?
5: Hayır, sadece şunu biliyorum.

0: bir çocuğu susturabilirsiniz. Ama sorduğu soruyu toprağa gömemezsiniz.
1: İlk namaz bir duruşun sesidir. Çünkü namaz o gün sadece ibadet değil, yön değiştirmektir. Şehrin gürültüsünden yüz çevirmek, görünmeyene teslim olmak, putların sessizliğini Allah'ın huzurundaki canlı bir kullukla değiştirmektir.
2: İnsan yalnızken de Allah'a yakın olabilir mi?
3: İnsan kalabalığın içinde Allah'tan uzak olabilir. Yalnızken de onun huzurunda durabilir.
2: O halde mesele insanların beni görmesi değil.
3: Mesele senin neye yöneldiğindir.
2: Ben taşların cevap vermediğini görüyorum. Onların önünde duran insanlar bile korkuyor. Eğer insan korktuğuna tapıyorsa bu kulluk mudur?
3: Her soru hemen cevaplanmaz. Ama bazı sorular sahibini doğru kapıya götürür.
4: Bu evde ne konuşuluyor?
5: Bilmiyorum. Ama şehirde eskisi gibi olmayan bir hava var.
4: Eskisi gibi olmayan her şey tehlikelidir.
0: Bazen tehlike sandığınız şey insanın uyanışıdır.
1: Mekke'nin dışı gürültülü ve hareketlidir. İçeride ise insanı saran derin bir sessizlik vardır. Bir çocuğun kalbi yaşının küçüklüğüyle değil, duyduğu hakikat karşısındaki berraklığıyla görünür. Ali'nin çocukluğunda iki ana çizgi vardır. Erken kabul ve ibadete yöneliş.
2: Bana çocuk diyecekler.
3: Doğrudur. Ama Allah'ın huzurunda kul olmanın yaşı yoktur.
2: Bana gülecekler.
3: Gülerler. Bir gün de sustukları yerde düşünürler.
2: Ben yine de bu yolda duracağım.
3: O zaman kalbini koru. Çünkü yol uzun olacak.
1: O yol bir çocuğun sessiz kararından başlayıp hicret yollarına, sancaklara, mektuplara, minberlere ve en sonunda Kûfe'de bir sabah vaktine kadar uzanacaktır.
2: Ben küçüğüm ama Hak küçük değildir.
1: Çocukluk geride kalırken o küçük omuzların taşıdığı yük de büyümeye başlayacaktır. İman artık yalnızca kalpte saklanan bir sır değil, sabır ve sadakatle taşınacak bir emanettir.

Love Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Cin Suresi 1 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 1-14. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İbrahim Suresi 31. Ayet.
3: İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.
1: En'am Suresi 92. Ayet.
4: İşte bu Kur'an da bereket kaynağı, kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını Mekke'yi ve bütün çevresini tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.
1: İbrahim Suresi 37. Ayet.
5: Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Maide Suresi 54 ila 57. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana hamdolsun. Sevgili elçine, son peygambere, son nebiye, son resule, senin kulun ve resulün olan Muhammed'e sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizi birleştir ya Rabbi. Ruhlarımızı birleştir ya Rabbi. Dualarımızı birleştir ya Rabbi. Secdelerimizi hakiki secde eyle ya Rabbi. Rükularımızı hakiki ruku eyle ya Rabbi. Veren el olmayı nasip eyle ya Rabbi. Merhamet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ibadetlerimizi riyadan, kibirden arındırarak kabul buyur ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Yüreklerimizde eğer kötülük varsa, fitne varsa, fücur varsa onları izale eyle ya Rabbi. Allah için sevenlerden eyle ya Rabbi. Allah için affedenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kötülüğü duymayan kulak eyle. Kötülüğü görmeyen göz eyle. Ya Rabbi babalarımıza, annelerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize cennet nimetleri indir ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısını nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldızı gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazü's Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

وفي ال...

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le Riyad

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü babımız muhtaçları himaye etmekle ilgili. İmam Nevevi merhum bab başlığında önce muhtaçların kim olduğunu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden yola çıkarak ifade edecek ve himaye etmenin de ne anlama geldiğini yine bab başlığında bizlerle paylaşacak. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde özellikle zikredilen bazı zümreler vardır. Muhtaç sınıfı içinde yer alan. Bunların arasında neler, kimler yer alır? Yetimler yer alır. Çocuklar yer alır. Zayıf kimseler yer alır. Miskin, yoksul kimseler yer alır. Ve yine gönlü kırık kimseler yer alır. Tabii bu zümreler genişletilebilir, çoğaltılabilir. Ancak okuyacağımız bapta ön plana çıkan hususlar bunlar olduğu için Nebevi merhum hasaten bunları zikretmiş oldu. Tabii yine bir de himaye etmek. Yani bu zikretmiş olduğumuz sınıflarla ilgili nasıl bir sorumluluğumuz, görevimiz vardır sorusuna verilecek cevap da yine bab başlığında, uzun bab başlığında zikredilmiş. İlk etapta onlara ihsanda bulunmak, iyilik etmek, ikramda bulunmak ve yine şefkat göstermek ve her birine ayrı ayrı tevazu göstermek, mütevazı olmak, himaye etmenin kapsamında değerlendirilmiş, ele alınmış. Şimdi önce ayet-i kerimelere bakalım. Sonra inşallah hadis-i şerifleri okumaya gayret edelim. İlk ayet-i kerime Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi. Müminlerin birbiriyle olan irtibatının nasıl olması gerektiğini ifade ediyor Rabbimiz Celle ve Ala. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Mealen ve müminlere şefkat

Kanadını indir. Evet, himaye nasıl gerçekleşecek? Şefkatle gerçekleşecek, merhametle gerçekleşecek, tevazu ile gerçekleşecek. Müminlerin birbiriyle olan irtibatı nasıl olmalı? Bu zikrettiğimiz ahlaklar üzere olmalı. Merhamet üzere, şefkat üzere ve tevazu üzere olmalı. Bunların zıtları olabilecek haller, kin gibi, gayz gibi, nefret gibi, kibir gibi haller ise müminin kalbinde, gönlünde, hayatında yer bulmamalı. Eğer dönüp kalbime, gönlüme baktığım zaman bu hallerden biri var ise onu arındırmak için, kalbimi temizlemek için, o hali silmek için elimden gelen gayreti göstermeliyim. Bu hali silebilecek vasıtaları, araçları arayıp bulmam gerekir. Şimdi bir başka ayet-i kerimede yine muhtaçlarla olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini Rabbimiz Celle ve Ala Duha suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde şöyle beyan ediyor. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرُ Sakın yetimi horlama. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ Sakın isteyeni azarlama. Evet, yine ayet-i kerimede iki muhtaç sınıf önümüze çıktı. Bir yetim, bir diğeri ise sail, isteyen, talep eden. Rabbimiz buyurdular ki yetimi horlama. Az sonra gelecek hadis-i şeriflerde de onu göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimi himaye eden, yetime şefkatle muamelede bulunan kimselere çok büyük müjdeler beyan ediyor, haber veriyor. Onun için yetimi horlamamak, isteyeni azarlamamak. Kapımıza biri geldi, bir talepte bulunuyor, istiyor. Onu da azarlamamak yine İslam ahlakının bir gereğidir, Kur'an ahlakının bir gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği ahlakın bir gereğidir. Yine bu bölümde Nebevi merhumun zikrettiği bir diğer ayet-i kerime Maun suresinin ilk 3 ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimeleri de dikkatle dinlemeye, takip etmeye çalışalım. Şundan dolayı aslında ilk ayet-i kerime bir tembih ve ikaz olarak değerlendirilebilir. Şu anlamda Rabbimiz Celle ve Ala bizlere hitaben şöyle diyecek. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ Şimdi hesap, ceza günü, ahiret gününü yalanlayan kimsenin hali izhar olacak. Yani bu kimse belki diliyle bunu ifade etmese de hangi davranışları ahireti, din gününü yalanladığını ifade eder. Bakalım karşımıza hangi haller çıkacak. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪ينَ İşte o din gününü yalanlayan kimse, yetimi itip kakan kimsedir. وَلَا يَحُطُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Yine çok dikkat çekici bir ayet-i kerime. Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Şimdi tabii ki her bir ayet-i kerime çok önemli. Ama bu ayet-i kerimede yine karşımıza bir nevi imanın alameti, izharı, görünür hale gelmesinin nasıl olması gerektiğini de ifade eden bazı başlıklar çıktı. Bir kimse ahirete iman ettiğini iddia ediyorsa bu iddiasının ispatı gerekir. Peki ispat nedir? Yetimi itip kakmamaktır. Çok önemli. Yoksula yedirmeyi özendirmektir. Ve hatta yapabilirse yoksulu yedirmektir. İhtiyacını giderebilmektir. Onun için şimdiye kadar okumuş olduğumuz bu 3 ayet-i kerimeyi babın genel çerçevesi olarak düşünelim. Müminlerin birbiriyle olan irtibatı tevazu irtibatıdır. Müminlerin birbiriyle olan irtibatı merhamet irtibatıdır. Şefkat irtibatıdır. İhtiyaçların giderilmesi üzerine kurulan bir irtibattır diyebiliriz. Şimdi hadis-i şeriflere geçelim. Bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu muhtaçlarla olan irtibat nasıl ortaya çıkmış, nasıl görünür hale gelmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her hali, tavrı, konuşması, bazen susması bizler için nasıl bir rehberliğe dönüşmüş, birlikte takip edelim.
Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor.

6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabi efendimizle oturuyor. Müşrikler Peygamber Efendimiz'e gelerek bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu zatları az sonra Sa'd bin Ebi Vakkas da bir kısmının ismini zikredecek. O gün Mekke'nin eşrafı tarafından hor görülen, muhtaç olan kimseler. Onun için Mekke'nin müşrikler Efendimiz'e diyorlar ki bunları kov. Yani bir nevi biz bunlarla mı oturacağız? Biz seninle bazı meseleleri konuşabiliriz gibi bir tavırları var. Yani aslında tavırları kibir. Ama İslam gelecek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini ortadan kaldıracak. Allah Celle Celaluhu katında hepimizin eşit olduğunu, hepimizin Adem'in oğlu olduğumuzu ve üstünlüğün ancak takvada olabileceğini olduğunu ifade edecek. Şimdi müşrikler bunları kov, bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler diyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas da diyor ki o sırada diyor benimle birlikte bu 6 kişi arasında İbn Mesud vardı. Hüzeyl kabilesinden bir zat vardı. Bilal ve ismini söyleyemeyeceğim 2 kişi daha vardı diyor. Şimdi aslında zikredilen bütün isimler Mekke'de erken dönemde zayıf, muhtaç sahabiler olarak karşımıza çıkıyor. İbn Mesud radıyallahu anh öyle. Bilal radıyallahu anh öyle. Hatta Bilal-i Habeşi'yi İslam toplumunda, Müslüman toplumunda tanımayan kimse yoktur. Kölelikten işte müezzinliğe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olan bir konuma yükselen bir Bilal ile karşılaşırız İslam tarihinde. Bu aslında İslam'ın insana verdiği değerin en güzel örneklerinden biridir. İslam gelir, yeryüzündeki bütün bağımlılıklarımızı ve bağlılıklarımızı bir noktada toplar. O da Allah Celle Celaluhu'da. Abd isek, kul isek Allah'ın kuluyuz. Kulların kula kulluğu kabul edilemez. Dolayısıyla burada İslam'ın yapmış olduğu o büyük değişimi, değişikliği de fark etmemiz gerekir. Şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki orada şu isimlerde bulunuyordu. Mekkeli müşrikler de bunlar kalksınlar biz gelelim. Yani biz bunlarla neden oturacağız gibi bir tavır içindeler. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi, gönlü insanların iman etmesi için haris, yani hırslı. Bu hırs olumlu anlamdaki hırs. Gönüller, kalpler Allah Celle Celaluhu ile, kitabıyla, vahiyle, ahiretle buluşsun için bir hırsı var Resul-i Ekrem'in. Tabi Mekkeli müşrikler böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu. Ve içinden bazı düşünceler geçiriyor Efendimiz. Müşriklerin teklifi yönünde. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor bunu. Bunun üzerine şöyle bir ayet-i kerime nazil oluyor. Ayet-i kerimede dikkatle dinleyelim. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulu olarak bu hadise zikrediliyor. Bu olay zikrediliyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de müminlerle olan irtibatının nasıl olması gerektiği yine ayet-i kerimeyle, Rabbimizin himayesiyle, Rabbimizin gözetimiyle bir yere oturtuluyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği bizim için çok kıymetli. Örnekliği, üsve oluşu, üsve-i hasene oluşu. Çünkü bütün hayatı, 63 yılın tamamı ve hasreten 23 yıl nübüvvet süresi ilahi himaye altında. Onun için her hareketi, her tavrı bizler için rehberliğe, önderliğe, örnekliğe dönüşüyor. Evet, bir başka hadis-i şerife geçelim.
Bu hadis-i şerif de çok güzel. İnşallah dikkatle dinlemeye çalışalım. Nebevi merhumun seçtiği her bir hadis gerçekten hem onun aklını, fehmini, kavrayışını göstermesi bakımından çok güzel oluyor. Ben de metni takip ederken onları görmeye çalışıyorum. Birinci örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağlamında geldi. Şimdi ikinci örnekte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ve tabii peygamberlerden sonra insanlar arasındaki en faziletli kimse üzerinden gelecek. O da Ebu Bekir radıyallahu anh üzerinden bir örnek gelecek. Dikkatle dinleyelim. Sizlerin de çok etkileneceği bir hadiseden inşallah bu rivayet bahsedecek. Rıdvan biatına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni anlatıyor. Ebu Sufyan aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde onlar Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Sufyan üzerine gereği gibi işlemedi dediler. Şimdi henüz Ebu Sufyan radıyallahu anh iman etmemiş. Bu Hudeybiye anlaşması sırasında Selman, Süheyb ve Bilal'in bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geliyor. Şimdi bu üç isim de önemli. Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi. Tabii ki yani bunlar normalde Mekke'nin ulularından değil, öncülerinden değil, seçkinlerinden değil. Şimdi bu üç isim Ebu Sufyan'a dönüp şöyle diyorlar. Allah'ın kılıçları yani Müslümanlar, Allah'ın düşmanı üzerine yani Ebu Sufyan üzerine gereği gibi işlemedi diyorlar. Yani seni haklayamadık ve sen hala yaşıyorsun ve bizim aleyhimize bir şeyler üretmeye devam ediyoruz tavırlarını. Şimdi Selman, Süheyb ve Bilal bunu diyorlar. Şimdi bu olaya şahitlik eden Ebu Bekir radıyallahu anh, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz diye karşılık verdi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh da Selman, Süheyb ve Bilal'in bu tepkisini bir nevi bir yere koyamadı. Böyle bir tepki ondan izhar oluyor. Sonra da bu hadiseyi geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Bu tarz rivayetleri okuduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Meseleleri halleden bir mercileri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Şimdi bu hadise oldu. Herkes dağılabilir, gidebilir. Ama Hazreti Ebu Bekir hadiseyi geliyor, Efendimiz'e taşıyor. Yani böyle böyle bir hadise oldu. Selman, Süheyb ve Bilal bunu Ebu Sufyan'a ifade ettiler. Ben de şöyle bir tepki verdim diyor. Efendimizin cevabına bakalım. Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmişsen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir buyurdu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuya bakışı, meselenin yönünü değiştirmesi, meseleyi Allah'la irtibatlı hale getirmesi, Hazreti Ebu Bekir'in bu olay sonrasındaki tepkisi, yani bir nevi sadece bu rivayet üzerinden dahi bir hikaye yazabiliriz. Olayları nasıl değerlendirmemiz gerektiğine dair çok güzel analizler yapabiliriz. Hazreti Ebu Bekir olayı bildirdikten sonra Efendimizin ifadelerine bakalım. Onları gücendirmiş olabilirsin. Şimdi önce Hazreti Ebu Bekir'e durumu tespit etti. Yani bu sözün Selman, Süheyb ve Bilal'e ağır gelmiş olabilir. Ama daha önemlisi, eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir. Onun için gönlün, kalbin nazargahı ilahi olması, kalp kırmanın, gönül yıkmanın Kabe'yi yıkmakla eş tutulması meselesini bu hadis-i şerif üzerinden de yorumlayıp değerlendirebiliriz. Bir müminin gönlünü kırmak, kalbini kırmak, incitmek aslında Allah Celle Celaluhu'yu gücendirmek, incitmek ve onun gazabını celbetmek anlamına geliyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadelerini duyduktan sonra yerinde durur mu? Yani meseleyi içine mi atar yoksa meseleyi çözer mi? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları beyan ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen sahabi efendilerimizin yanına gidiyor. Selman'ın, Süheyb'in ve Bilal'in yanına. Kardeşlerim,
Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince onlar, hayır sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin güzel kardeşimiz diye cevap veriyorlar. Gerçekten sahne mükemmel. Hazreti Ebubekir Efendimizin hatadan dönüşü çok güzel. Efendimiz

0: sallallahu aleyhi ve sellemin hatayı tespiti ve gidermesi çok güzel. Hazreti Ebubekir Efendimizin hatasını ısrar etmeyip af talep etmesi çok güzel. Sahabi efendilerimizin ise incinmemesi çok çok güzel. Hepsini bir arada müzakere ettiğimiz zaman müminler birbiriyle olan ilişkilerinde hangi husus olursa olsun şefkat üzere, merhamet üzere, tevazu üzere olmalıdırlar. Onun için bazen dervişlerden, sufilerden böyle sadır olan cümleler vardır. Yolun başı incitmemek, yolun sonu ise incinmemektir derler. İncitmemek, bu hadi nispeten kolay gibi duruyor. Yine zordur ama başarılabilir gibi. Peki incinmemek neyle ilgilidir? İncinmemek kibirle ilgilidir. Eğer kibrimizi yenebilirsek, öfkemizi, gazabımızı yenebilirsek, kini yenebilirsek, kalbimizden gönlümüzü bunları çıkartabilirsek, yani kısacası incinmezsek, tevazu üzere bir hayatı sürdürebilirsek, işte o zaman gerçek kardeşliklere sahip olmuş oluruz. Hazreti Ebubekir Efendimizin Selman'a, Süheyb'e ve Bilal'e kardeşlerim diye hitap etmesi ve onların da yine Hazreti Ebubekir Efendimiz'e güzel kardeşimiz diyerek hitap etmesi ise aralarındaki iman kardeşlerinin en güzel örnekleri olarak değerlendirilebilir, okunabilir. Bugünkü dersimizi bir hadis-i şerifle, yine müjdeyle bitirelim. Bab başlığımızda doğrudan irtibatlı. Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse. Bir yanda Efendimiz var ve bir yanda da bir yetimi himaye eden, sorumluluğunu üstlenen kimse var. Efendimiz cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı. Evet, bir kimse cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak istiyorsa, Efendimizle beraber olmak demek aslında sahabi efendilerimizle, onun sevdikleriyle, onunla beraber olanlarla beraber olmak demektir. Bunların hepsiyle beraber olmak istiyorsak yetimi himaye etmeliyiz. Sorumluluğunu üstlendiğimiz yetimi şefkatle, merhametle, tevazuyla yetiştirmeliyiz. Ve inşallah cennete, cemalullah'a kavuşacağımız vesile haline getirmeliyiz. Evet efendim, bugün burada kalalım. İnşallah önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Şentürk'le Riyad

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Bakara Suresi 285 ila 286. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu tefekkür kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr Suresi 21. Ayet.
4: Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
1: Rum Suresi 21. Ayet.
5: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
1: Yunus Suresi 24. Ayet.
6: Dünya hayatının örneği tıpkı şöyledir: gökten bir yağmur yağdırmışız da insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslediği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufta kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefaat Taşkesenlioğlu. Tevbe Suresi 18-22. Ayetler ve Rad Suresi 28-29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla

0: huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Maide Suresi 72 ila 77. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de

0: onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara suresi 26. ayetin tefsiri 2. bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah çekinmez. İnnallâhe lâ yestahî. Bu sözü Allah örnek vermekten korkmaz şeklinde tefsir ediyorlar. Buna da Yüce Allah'ın şu sözünü delil getiriyorlar. İnsanlardan korkuyordun. Oysa kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Onlar bu ayetin manasının insanlardan utanıyordun, oysa kendisinden utanmana Allah daha layıktır olduğunu zannediyorlar ve istihye kelimesi el-haşye anlamında, el-haşyeti kelimesi de istihye anlamındadır diyorlar. En yadribe meselen, örnek olarak vermekten. Allah size kendinizden bir örnek getirdi sözünde, sizin için betimledi anlamında olduğu gibi, açıklamak ve betimlemek anlamındadır. Meselen, örnek olarak. El-methelu kelimesi ise eşşebehu, benzer demektir. Bu onun benzeridir anlamında, şebehuhu ve şibhuhu denildiği gibi, hâzâ mithlu ve meteluhu denilmektedir. Ma, ayette meselen kelimesiyle birlikte geçen, meselen ma şeklinde geçen ma ifadesine gelince bu ifade ellezî anlamındadır. Çünkü cümlenin manası Allah küçüklük ve azlık konusunda sivrisineği ve ondan daha büyük bir şeyle benzetme yapmaktan çekinmez şeklindedir. Bir kimse eğer bu konudaki görüş senin dediğin gibi ise, ba'udetun kelimesinin mansup olmasının sebebi nedir? Cümlenin anlamı senin tefsir ettiğine göre, bu kelime ref mahallinde olduğuna göre, buna nasplık durumu nereden geldi derse, ona şöyle cevap verilir. Ona nasp iki şekilde gelmiştir. Birincisi me ifadesi.

yadribu kelimesine mef'ul olmak suretiyle nasb mahallinde olduğu zaman ba'udetun kelimesi ona sıla olur. Onun i'rabıyla harekelenir ve onun i'rabını alması bağlayıcıdır. Fema fawqaha ondan daha da ötesi bir varlığı. Bu ifadenin tefsirine gelince Katade ve İbn-i Cüreyce ait sivrisineğin en zayıf mahluk olduğuna dair zikrettiğimiz görüşten dolayı ondan daha büyük olan anlamındadır. Eğer sivrisinek mahlukatın en zayıfıysa o zaman sivrisinek küçüklük ve azlık konusunda son noktadır. Eğer durum böyleyse en zayıf şeyin üzerindeki şey ondan daha güçlü olan şeyden başkası olamaz. Bu durumda فَمَا فَوْقَهَا ifadesinin manası Katade ve İbn-i Cüreyc'in benimsediği görüş olan büyüklük konusunda onun üzerindeki şey şeklindedir. Çünkü sivrisinek küçüklük ve azlık konusunda son noktadır. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler. Şanı yüce olan Allah bu sözüyle Allah'ı ve elçisini tasdik edenleri kastetmektedir. Onun Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Bu sözü iman edenler Allah'ın vermiş olduğu sivrisinek örneğinin Rablerinden gelen hak bir örnek olduğunu bilirler anlamına gelmektedir. Şu rivayetlerde olduğu gibi, Müsenna bana İshak bin Haccac, Abdullah bin Ebi Cafer ve babası tarikiyle Rebi bin Enes'in bu sözle alakalı bu benzetme Rablerinden bir hakikattir. Allah'ın kelamıdır ve Allah tarafından dediğini rivayet etmiştir. Bişir bin Muaz bize Yezid bin Zürey ve Said tarikiyle Katade'nin Allah'ın bu sözü hakkında yani onlar onun Rahman'ın sözü ve Allah tarafından bir hakikat olduğunu bilirler. İnkar edenler de Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler dediğini rivayet etmiştir. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfre saplananlarsa Allah'ın bu sözü Allah'ın ayetlerini yalanlayan, bildiklerini inkar eden ve hakikat olduğunu bildikleri şeyi gizleyen anlamına gelmektedir. Bu münafıkların özelliğidir. Övgüsü yüce olan Allah bu ayetle münafıkları, onların ehli kitaptan olan olmayan müşrik ortaklarını ve onların benzeri olanları kastetmiştir. Onlar Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir? Bu benzetme ile Allah'ın kastettiği nedir? Me ile beraber geçen ve ifadesi ellezî anlamındadır. Erade fiili onun sıla cümlesidir. Hâde ise el-methelû kelimesine işaret etmektedir. Yudillû bihi kethîrâ ve yehdî bihi kethîrâ Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Yudillu bihi kethira. Allah onunla birçoklarını saptırır. Şanı yüce olan Allah'ın sözünün manası, Allah yarattığı kimselerden birçoğunu bununla saptırır şeklindedir. Bihi ifadesindeki hu zamiri, meselen kelimesini ifade etmektedir. Allah tarafından olan bu haber, yeni bir cümleye başlangıç cümlesidir. Sözün manası, Allah yapmış olduğu benzetmeyle nifak ve küfür ehlinden birçok kimseyi saptırır demiştir şeklindedir. Birçoklarını da doğru yola iletir. Ve yehdi bihi kethira. Bu ifade Allah yapmış olduğu benzetmedeki kimselerin münafık olduğunu kesin bir şekilde bildiklerini tasdik ve kesin bir şekilde itiraf etmeleri sebebiyle bu benzetmeyle birçok iman ve tasdik ehlini doğru yola iletir ve onların hidayetlerini kat kat arttırır anlamına gelmektedir. Bu da Allah'ın müminleri bununla
hidayet etmesidir.

0: dediklerini rivayet etmiştir. Onunla ancak fasıkları saptırır. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Bunun tefsiri şu rivayette olduğu şekildedir. Musa bin Harun bana, Amr bin Hammad, Esbad, Süddi, Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre el-Hemdani ve İbni Mesud tarikiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimselerin onunla ancak fasıkları saptırır ayetinde kastedilenler münafıklardır dediklerini rivayet etmiştir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Arap dilinde fısk kelimesinin aslı bir şeyden çıkmak demektir. Bundan dolayı hurma kabuğundan çıktığı zaman fesakati rutba denir. Deliğinden çıkmasından dolayı da fareye fuveysigatun denir. Aynı şekilde münafık ve kafir, Rablerinin itaatinden çıktıkları için fasık şeklinde isimlendirilir. Bundan dolayı şanı yüce olan Allah, iblisin özelliğini söylerken, İblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. Oysa cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Yani Rabbinin itaatinden çıktı demiştir. Allah'ın onunla ancak fasıkları saptırır sözünün manası şu şekildedir. Allah, yoldan çıkmış olanlar ve münafıklar için vermiş olduğu örnekle ancak ehli kitaptan inkar edenleri, sapmışlardan da münafıklardan olup itaatinden çıkmışları ve emrine uymayı terk edenleri saptırır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Beled Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 150 ila 152. ayetler.
5: Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
3: Fatır Suresi 29. ayet.
6: Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden

0: Ben gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.
1: Cuma Suresi 9. Ayet.
2: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Nazihat Suresi.

0: Kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Şuara suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Mümin Suresi 69 ila 78.

فاصبر إن حق فإما

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Kehf Suresi 102 ila 110. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak...

0: ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 57. Bölüm. Ebu Sufyan Müslüman oluyor.
3: Artık doğru yola girme zamanın gelmedi mi Ebu Sufyan? Bak, İslam'ın ordusu Mekke'yi almaya geldi. Onları karşıladım. Onlarla geldim buraya. Sen ve Kureyş kaybetti.
4: Ne yapacağız ya Abbas? Sen peygamberin amcasısın.
3: Peygamber. Neden kabul etmedin onun peygamberliğini şimdiye kadar ya Ebu Sufyan? Neden?
5: Ebu Sufyan bu.
4: Muhammed'i görmek isterim. Beni ona götürün. Beni ona götürün.
6: Mekke çepeçevre kıskaca alınmış olduğundan Ebu Sufyan ve yanındakiler çok geçmeden yakalanıp Peygamber Efendimiz'e getirildiler.
7: Ya Ebu Sufyan, Mekke bizim olacak.
8: Ya Ebu Sufyan, İslam'ın düşmanı, seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Affetmek büyüklüktür. Hatasını anladı. Ya Peygamber, affet onu. Amcan Abbas bin Abdülmuttalip senden bunu istiyor. Ey bu dünyadan erken giden abim Abdullah'ın yetim oğlu Muhammed, affet onu.
5: Sana şöyle buyurur Allah'ın Resulü ya Abbas. Ebu Süfyan'ı al, ordunun geçit yerine götür. İslam ordusunun ihtişamını seyrettir.
6: Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'ı alarak Allah Resulü'nün işaret buyurduğu geçide götürdü. O sırada İslam ordusu hareket etmiş, birlikler halinde ilerliyordu. Her kafilenin imanlı yüreklerinden taşan Allahu Ekber sadaları arşa kadar yükseliyordu.
4: Ey Abbas, kardeşinin oğlu saltanatını ne kadar da büyütmüş. Ne büyük bir oğlu. Ne muhteşem bir ordu.
3: Yanılırsın ya Ebu Süfyan. Bu saltanat değildir. Nübüvvettir.
4: Evet, evet. Doğru. Ya Muhammed.
3: Ey Ebu Süfyan. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu söyleyeceğin vakit gelmedi mi?
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah birdir ve Muhammed onun resuludur.
3: Ey Müslümanlar duyun. Ebu Sufyan Müslüman oldu. Ebu Sufyan Müslüman oldu.
9: Duyar mısın ey Allah'ın Resulü? Ebu Sufyan Müslüman oldu. Senin peygamber olduğunu o da söylüyor.
5: Ey Müslümanlar, Allah'ın Resulü şöyle der. Kimseye kılıç çekmeyiniz. Size saldırı olmadığı sürece kimseye kılıç çekmeyiniz. Kim ki Mescid-i Haram'a girerse emniyettedir. Kim ki evinden dışarı çıkmazsa emniyettedir. Kim ki Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa o da emniyettedir.
6: İslam ordusu hemen hemen hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Ebu Süfyan'ın Kabe'nin avlusunda Mekkelilere kendisinin İslamiyet'i kabul ettiğini ve teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyleyerek Mescid-i Haram'a veya kendi evine sığınmalarını tavsiye etmesi bir bakıma Mekke'nin teslimi anlamına geliyordu. Resul-ü Ekrem başta Ebu Süfyan olmak üzere Ümmü Hani, Hakim bin Hizam, Ebu Rüveyha ve Büdeyl bin Verka gibi Mekkelilerin evine sığınanlara himaye hakkı verip bu kişileri onurlandırdı ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedi. Ebu Süfyan'dan sonra Mekke'ye gelen Hazreti Peygamber'in amcası Abbas da Mekkelilere aynı şeyleri söyledi. Onlar da Mescid-i Haram'ın içerisine ve evlerine dağıldılar. Bu hususta Ebu Süfyan'a tatbik edilen taktik bereketiyle onun Mekkelilerin Müslümanlara karşı koymamaları için gayret etmesi hayli netice vermiş, kimse muazzam İslam ordusuna karşı çıkmaya cesaret edememişti. Allah Resulü Fetih Suresini okuyarak ashab-ı kiramla birlikte Kabe-i Muazzama'ya yöneldi. Devesinden inmeden Kabe'yi tavaf ettikten sonra "Hak geldi, batıl yok oldu." ayeti kerimesini tilavet buyurarak elindeki değnekle Kabe'deki putları bizzat devirmeye başladı.
10: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Peygamber putları kırıyor! Allahu Ekber!
6: Müslümanlar Mekke'yi fethettikleri gün sabaha kadar tekbir ve tehlil getirdiler, devamlı olarak Kabe'yi tavaf ettiler.
4: Ey karım Hint, söyle bana, sen bunun Allah'tan olduğu kanaatinde misin?
11: Evet ya Ebu Süfyan, evet. Bu Allah tarafından olan bir iştir. Allah Muhammed'in yanındadır.
6: Bu sırada Kureyşliler Mescid-i Haram'a dolmuş, haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf ettikten sonra yaptığı konuşmada Mekke'nin harem olduğunu ve bu statüsünün devam edeceğini vurguladı. Mekkelilere verilen eman neticesinde umumi af ilan edildiğini belirtti. Mescid-i Haram'a daha önce belirtilen kişilerin evlerine ve kendi evine sığınanlarla silahlarını bırakanların emniyette olduğunu, esir alınanların öldürülmeyeceğini ve hiç kimsenin takibata uğramayacağını bildirdi. Demi heder edilenler diye anılan ve Hazreti Peygamber'le Müslümanlara karşı düşmanlıklarıyla tanınan 10 kadar kişi umumi affın dışında bırakıldı. Bunlardan yakalanan 3'ü öldürülmüş, İkrime bin Ebu Cehil, Vahşi bin Harp gibi bir kısmı Mekke'den kaçmış, bir kısmı da sonradan affedilmiştir. Hazreti Peygamber bütün insanlığa hitap eden hutbesinde şu mesajları verdi.
5: Peygamberimiz şöyle buyurur ey Kureyşliler: Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun hiçbir naziri ve şeriki yoktur. Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve bütün düşmanlarımızı dağıtmıştır. Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi dışında bütün eski gelenek ve görenekler, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Ey Kureyşliler, Allah sizden cahiliyet gururunu, babalarla, soylarla övünüp kibirlenmeyi giderdi. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği, üstünleştireceği bir gündür.
6: Fetihten önce birçok Müslümanın malına ve canına kıymış olan kimseler bile hidayet şerefine erdi. Allahu Teala Kureyş müşriklerini Resulünün eline düşürmüş, ona boyun eğdirmişti. Resulullah da onları affetmiş ve serbest bırakmıştı. Bu sebeple Mekkelilere Tuleka, yani azat edilenler adı verildi.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Yılmaz. İnfitar Suresi 1-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Taha Suresi 15 ila 36. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye. Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Araf suresi 59.
4: Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.
2: Araf suresi 64.
5: Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler.
2: Yunus suresi 71, 72 ve 73. ayetler.
6: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: Ezzar Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan. Sen Ezzarsın. Hayrı da, şerri de yaratansın. Sıkıntılarla sınayarak kullarına sabrı tavsiye edensin. Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan sensin. Var isminin idrakine varan müminler, verdiğin zorlukları imtihan bilir, nefislerini terbiye eder. Her musibete sabreder, her iyiliğe şükreder. Nimet olarak gördüğümüz her şeyi sendendir. Sen zıtlıkları da yaratan, kainatta dengeyi kuransın. Hayır da, şer de sendendir. Sen verdiğin her sıkıntıda bir hikmet gizleyensin. Ey bütün cömertlerden daha cömert, bütün merhametlilerden daha merhametli, lütfu ve hikmeti geniş olan Allah'ım. Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan sensin. Bize iki dünyada da ferahlık ver. Cehennem azabından bizleri muhafaza eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Onuncu cüz.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ

Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah, olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah, elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür.

0: Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: Ve atî'ullâhe

Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Ve iz zeyyene

Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır demişti.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin.

Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.

Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır.

Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi.

Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler.

0: Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar.

Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.

İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.

0: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
1: وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nebiyyü hasbuk.

Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.

Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle. Eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi

İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.

iman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek mümindirler. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.

Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa inkarcıları perişan edecektir.

Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele.

0: Ancak Allah'a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

0: Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ

Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.

Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever.

Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir.

Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür.

Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir.

fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.

Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.

iman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Yübeşşirû.

Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: قُلْ اِنْ

0: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.

Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır.

Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.

Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur," dediler. Hristiyanlarsa, "İsa Mesih Allah'ın oğludur," dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri, gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar.

Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

0: Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.
1: Huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ

O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.

O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek.

Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.

Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir.

0: Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allah iz akhra.

Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.

Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı. Ve onlara, "Oturun, oturan acizlerle beraber," denildi.

Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.

Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi.

0: Onlardan bana izin ver, beni fitneye, isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır.
1: İn tusibke hasenetun tesu'hum ve in tusibke

Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَى

De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı

Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz asık bir topluluksunuz.

harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.

Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı.

İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a

ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır.

sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir.

Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir.

münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır.

şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?

Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz.

Birlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar. Ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.

Allah'a erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Ey münafıklar, siz de tıpkı sizden de öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi, siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

0: Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyorlar değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ

0: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.

Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır.

Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu.

Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme, fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun.

Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde, onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler.

Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.

Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.

Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.

0: Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا

kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Azim olan Allah doğru.

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, rızık verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgü.

Güler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Allah'ım, sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin. Bizleri de affeyle. Allah'ım, salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa, kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle, ey merhametlilerin en merhametlisi, bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i dergahında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 84 ila 95. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه توكلت وإليه أنيب

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." Dediler ki: "Ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelen benzeri bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir." Dediler ki: "Ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, benim kabilem size Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır:
5: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: Bakara Suresi 190.
6: "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez."
1: Bakara Suresi 216 ve 217.
7: "Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Âl-i İmran Suresi 133 ila 139. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Kamer Suresi 49-55 ve Rahman Suresi 1-16. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 4. bölüm. Zindanın nuru, sabır, tebliğ ve rüya kapısı. Zindan kapısı kapanır. Ama Yusuf'un hayatında hiçbir kapı Allah'ın rahmetini kapatamaz. Yusuf haksız yere hapse gönderilir. İnsan gözüyle bakıldığında bu büyük bir adaletsizliktir. Masum olan cezalandırılmış, suçsuz olan uzaklaştırılmış, iffetini koruyan sanki suçluymuş gibi zindana konulmuştur. Fakat Hazreti Yusuf'un kıssasında zahirde kayıp gibi görünen nice şey, hakikatte büyük bir hazırlığın parçasıdır. Kuyu nasıl Mısır'a açılan bir yol olduysa, zindan da saraya açılacak yeni bir kapının eşiği olacaktır. Zindan karanlık bir yerdir. Soğuktur. Dar ve ağırdır. İnsan orada unutulduğunu sanabilir. Fakat Allah'ın seçtiği kullar mekanla küçülmez. Yusuf sarayda nasıl vakursa zindanda da vakurdur. Sarayda nasıl temizse zindanda da temizdir. Çünkü onun değeri bulunduğu yerden değil, taşıdığı imandan gelir. Yusuf'la birlikte zindana iki genç daha girer. Zaman geçer. Bu iki genç rüyalar görür.

0: rüyasında şarap hazırladığını görür. Diğeri başının üzerinde ekmek taşıdığını ve kuşların o ekmekten yediğini görür. Bu rüyaların anlamını merak ederler ve Yusuf'a gelirler. Çünkü onda güven veren bir hal görmüşlerdir. Onun sözünde sükunet, tavrında doğruluk, yüzünde eminlik vardır. İnsan bazen bulunduğu yerde tebliğ imkanı aramaz. Fakat iyi ahlakı onu zaten görünür kılar. Yusuf'un zindandaki hali böyledir. İnsanlar ona yaklaşır çünkü onda güven bulurlar. Yusuf onların rüyalarını hemen yorumlamaya geçmez. Önce bu fırsatı bir hakikat kapısı olarak görür. Çünkü onun için mesele yalnızca rüyaların anlamı değildir. Asıl mesele insanın Rabbini tanımasıdır. Onlara sahip olduğu bilginin Rabbinden geldiğini hatırlatır. Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun yolundan uzak durduğunu söyler. Ataları İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uyduğunu ifade eder. Allah'a ortak koşmanın doğru olmadığını anlatır. Bunun Allah'ın insanlara bir lütfu olduğunu, fakat insanların çoğunun şükretmediğini bildirir. Sonra onlara derin bir soru yöneltir. Çeşit çeşit tanrılar mı daha hayırlıdır, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Bu soru zindanın duvarlarını aşan bir sorudur. İnsanlık tarihinin en temel sorusudur. İnsan kime kulluk eder? Kimin önünde eğilir? Kimin hükmünü üstün tutar? Arzularına mı, korkularına mı, makam sahiplerine mi, yoksa bir olan Allah'a mı? Yusuf'un zindanı bu yüzden yalnızca bir mahkumiyet yeri değildir. Orası bir medreseye dönüşür. Tarihin dilinde Medrese-i Yusufiye diye anılan bu hakikat şunu anlatır. Mümin bulunduğu yeri anlamlı kılabilir. Zorluk içinde de hizmet edebilir. Karanlıkta da ışık taşıyabilir. Haksızlığa uğradığında bile hakikati anlatmaya devam edebilir. Yusuf'un hayatında kuyu vardı. Fakat o kuyu da kaybolmadı. Saray vardı, fakat sarayın imtihanına yenilmedi. Dedikodu vardı, fakat insanların diline teslim olmadı. Zindan vardı, fakat zindanda tükenmedi. Çünkü Yusuf'un merkezinde Allah'a güven vardı. Bu kıssa bize imtihanların tek renkte gelmediğini öğretir. Bazen kardeş kıskançlığı da gelir. Bazen yalnızlıkla gelir. Bazen güzellikle gelir. Bazen iffet sınavıyla gelir. Bazen iftirayla gelir. Bazen de haksız yere hapse düşmekle gelir. Fakat bütün bu imtihanların içinde değişmeyen bir hakikat vardır. Allah sabredenleri zayi etmez. Onu kuyuya atanlar onun kaybolacağını sanmıştı. Onu satanlar değerini ölçtüklerini zannetmişti. Onu suçlayanlar itibarını yok edeceklerini düşündü. Onu zindana atanlar sesini susturacaklarını sandı. Fakat Allah'ın takdiri başka türlü yürüdü. Kuyu onu Mısır'a taşıdı. Saray onu imtihan etti. İmtihan onun iffetine şahit oldu. Zindan onun tebliğine sahne oldu. Ve bütün bu yollar Yusuf'u Allah'ın dilediği makama hazırladı. Bu bölümün sonunda bize düşen tefekkür şudur. İnsan hayatındaki karanlık yerleri hemen son sanmamalıdır. Bazen en karanlık görünen yer, Allah'ın insanı hazırladığı yerdir. Bazen haksızlık gibi görünen bir kapı, daha büyük bir hikmetin başlangıcıdır. Bazen insan sarayda değil, zindanda olgunlaşır. Bazen de en büyük özgürlük, nefsin istediğine hayır diyebilmektir. Hazreti Yusuf'un kıssası yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Her çağda insana konuşan bir aynadır. Bize iffeti, sabrı, tevekkülü, vefayı ve Allah'a sığınmanın ne demek olduğunu öğretir. Allah bizi kuyuya düştüğünde ümidini kaybetmeyenlerden, saraya girdiğinde nefsine yenilmeyenlerden, iftiraya uğradığında vakarını bozmayanlardan, zindanda kaldığında hakikati unutmayanlardan eylesin. Allah bizi Hazreti Yusuf'un kıssasından ibret alanlardan eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Wow Radyo Aşrı Şerif Okuyan İlker Konca Bakara Suresi 97 ila 103. Ayetler

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu yani sihri satın alan kimsenin ahiretten nasıl

0: nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

يسبحون بحمد ربهم و

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler

0: ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ıslah etmenin önemi şu ayetlerde vurgulanmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 160. Ayet.
5: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.
3: Bakara Suresi 182. Ayet.
6: Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şura Suresi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o

0: Göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah, kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Rabbimiz, haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa gibi yalvarıyoruz. Rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mücrimin. Ya Rab, bizlere öyle bir nimet ver ki bu nimet sayesinde hiçbir zaman mücrimlere arka çıkmayalım, zalimlerin safında yer almayalım, onlarla aynı safta yer almayalım Allah'ım. Ya Rab, Musa gibi haykırıyoruz. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme Allah'ım.

0: rüyalarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mustafa Çiçek Mü'min Suresi 51-60. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمده.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.

0: hamdolsun, biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Câsiye Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 76-82. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını bile taşımak, güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak," demeye başladılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mümtehine Suresi 6 ila 13. Ayetler.

0: الغفور. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.

0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle anlatmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler.
2: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
0: Sad Suresi 41 ila 44. ayetler arası.
3: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle bil, eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi.
0: En'am Suresi 84.
4: Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nur Suresi 41 ila 45. ayet.